ne çadır ağı bıçkine bar koca kur hazır vaz pek adam o adar ana khuye bar khana tajmara do çame mereşu belekin ولا سلحي ما شامت يا رجل لكن

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم

وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح.

الأخلاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق.

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله

سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

ve mamure çava. Bakın ya dediler işaret edesler, düşüme dedi dersim acelin, düşüme dersim acorin. Nadiş yezleri bir sefer kamerun üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Ezab-ı sülası bir açımın üzem yandacıydı tırkemi diye kefen zirabı çabı kirli biz bir teyli çapır direce porkeşe nam kandile. Gerden de racu da kondere yantami çartil yapıdın ise aşka faizi bir efendim rantara derdir vazı verdi tırkemi nefes ehvabi dina varış gülya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şane gildi ve leve şekerin yanakı ve ahmet ibni terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerden ehev kıp geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okur noçu gavurin. Mücid ve terezü teriz bağırır akvat yapşamına kıyalı kımakin rıbya vay del. Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del. Akhle, le arabe, misur rasmi, rabine, bayi, kurul bayi, şerkul bayi, garbi, çöpür rasmi, tegimine. Azizi şümini cemiyan gazi, acememi diye kapın zirafet, çöpül diye, porkeşin, nav, kandile, gerdan zirafet.

Azi çubun zemiyan radı kurman zemidi yeke bendira ve çavı kirle biz bütele çöpül direce po ırkece nav kandile gerden zira gelo be ismine kodi kele Arabe Oli zirani ve seri kofalı ki zivini desta bu leşe kone Arabi sekinin kari bezen kalkaz bise kome hanıman zariya verdi da beri mine mala ku kıraf kidi ocağı ku kor kidi کلیتا کارش داره خو خسی داره خو حق کلیتا مورکیه من از این نفرشی مگو عربه گلو توی عزبی یا به میری گو کرو به بختو به بختیام که

0: Benim amaçla da delaliye ki bahsa jiyana Ahmed Khani jmerekir. İşte az bizim hani ki jiyi kerem akı bahsa berhemenwi ye bi kıymet bi kejmere.
1: Herhebin berhemi Ahmed Khani vata emdirenin pır terut jene.
0: Beri.
1: Vata emdirenin nubahara buçukan nefsan diye ayyekemin. Hatta usad beje Ahmed Khan bu nubahara buçukan necbu sahib ravacan belki jibu sabiye kürmancan ve hıstın Ahmed Khan nave nubahara buçukan le dane. Yani jibu
0: Satraş.
1: wan kesi asta jorene o juana nanevsinim. Van tişti edinevsinim jibu sabiye خود نفسینم جبو پیش روژا مدا سابیه ما مبخوینن مخاپن ام دخوینن تیرو تجا ام دخوینن اما مخاپن ام احمد خانه چشکی هندک دخوینن که ام پر احمد خانه بخوینن نو بحارا بچوکان ماتم جبو ما نفساندیه و 300-400 سال بره me fikiriye Ahmed-i Khan'e bari hatiye set piştame gerki emşi helbesti vi bu khoynen o fa'am bikin o tekhin jiyana khu.
0: Benim.
1: Adu yemin emdirenin akida imani. Yani esas-ı imani gelo çine jibu oli oli hatiye nifsandın. Ama nubahara buçukan jibu kürdi u arabi ferhengeke jibu sabiye Kürmancan amade kiriye ki Arabiyim bikin o zaman edinciyim bikin. Bingeyi ki heri baş jimara daniye. Dura berheme ke veya teru tije mem u zine. Mesneviye ki evine. Aşkı, hoşbune, dostbune, delalbune o bedil ahıftine. Mem u zin. A berhema çara ji divana uya herim mazane o we divana wida gelek helbeste teru tijehne o wan helbeste wata merev duhayne merev hem bedeli xo hem beheşe xo hem bijiana xo hem be çave xo nirine xo merev drene teru tijeye Van Berhemi Ahmed Khan'ı. Ama makapım eze nişeki iro bejim hatta iro pır ciyam ne gotiye te gotin rivayet tekirin debe pırtukhane ke Ahmed Khan'ı herim mazın hebiyel bazidi bazda hazar pırtuk dedabune.
0: Beni.
1: Bazda hazar pırtuk. Ama kuzla ve pırtukhane Ahmed Khan'ı hatta iro bahatına. Dizat te gotun van çar berhemi Ahmed Khan'ı tene tüne bune. Xeyni vana penşeş hep pırtuki ve dineji hebune. Ama makapın hatta iro ne giştiye desteme van çar berhemin heri mazın giştiye desteme. Em dikarın şiro ve bikin ser berhemin Ahmed Khan'ı em Musa tekhin jiyana xo bu khaynin bidin khandin o tekhin jiyana xo.
0: Benim mamuste dekala berhemen wiker le ev helbestawi hat birami ya çargoşe ve ki tuzanı bir çarın zamanı hat diye nivisandın.
1: Beli beli beli. Ve
0: kerem akı az kazım tuhne ki bahsa ve helbeste jişmere bükke.
1: Ve gelek spas tikim juara Nesibe Hanım. Spas baş
0: mamuste spas baş hem spas
1: dida bu pırseka hoş bu. Tam dikarım beycin Ahmed Khan'ı devlemendeki heri mazın biye. Nej bu zamanı Kürdî, jibu zamanı Arabî jî, jibu zamanı Farisî jî, û jibu zamanı Tirkî jî bingehî kehrî mazındaye. Ahmed Khan'ı kesek biye ama biçar kesa ahtiye. Biçar zamana ahtiye ama demê birenin 300-400 sal beri.
0: Beli.
1: Tenê ne ahtiye? Bivan çar zamana jî Ahmed Khan'ı helbest nifsan diye.
0: Beli.
1: Duhazin ez dixwazim gelî guhdarên hêja em guh bidin bi çar zimanê hatiye nivisandin viya bi nav û deng a Ahmedê Xanê. Rêza yekemîn Erebiye, a duyemîn Farisiye, a sêyemîn bi Tirkiye, a çaremîn jî bi Kurdî nivisandiye. Çar hep pênc hep ewke rubaiye mezin nivisandiye.
0: Bele.
1: Yani 20 reza. Divan 20 reza da jî em derenin çar zaman bi kar aniye.
0: Mamuse, tu dixwazi ez dibêjim ji kerema xwe ji me re wê helbestê bixwîne û şîrove bike em ê gelekî kêfxweş bin lê ez dibêjim berî wê tu dixwazi em dîsa berê xwe bidin stranekê dibe gelo.
1: Dibe, dibe, dibe.
0: Belê guhdarên ezîz kerem bikin em bi hev restoranek xweş guhdar bikin paşî em ê li vir bin mem ararat bi were yê dibêjî evîna biharê.

0: Belê mamosteyê heja tejmere helbesta Ahmedê Xanî bixwanda ya çar goşe ya ku bi çar zimana hatiye nivîsandin ne var?
1: Beli.
0: Belê kerem bike mamoste.
1: Beli, Ahmedê Xanî 300 sal berê usa nivsandiye o got yejmara. Jive helbesera en bezin çar goşe yani mulemma. Jiddi zamana zedetir hat ve
0: Belê.
1: nivsandir. Usa tine zaman Ahmedê Xanî. Fate umri fi hevake ya habibi kulle hal. Ahunalem hem demem şod der firaket mahu sal. Ger benim kanım dilersen çoktan olmuştur helal. Dinu ebter bumcu aşkı min nema aklu kemal. Vata emlve çarina Ahmet-i Khanedre'nin Reza-i Yekemin Usad bece Fate umri fi hawake ya habibi kulle hal ey evinamın ey delalamın ey eşkamın ömremin temenimin hertim dereya teda hertim feda dikim ey evinamın ey evinamına heja de her hali huda ez ştara amademe. Ya bu Arabi bu. Adiye min. Ahunalem hem demem şod der fiaket mahusal. Ve ahinamın nalinamın o ve işte durketinamın jmura dibe veka salam dibe veka mahan. Ez demek işte durbim ve dem saateki be.

0: saet vekî be. Heta em bêjin em pirayî rojekî be wê roj mira dibe meh, dibe sal. Yeter ki tu li ba mi be, li ber çavê mi be, ojmi dûr nekeve, ey evîna min, ey dilbera min. Dura bi tirkî berdewam dike rêza seyemîn, ger benim kanım dilersen çoktan olmuştur helal. Eğer tu bixwazî xweyna min ji te re were rêtin, ey evîna min, ez ji te re amade me, serê min weka mû ji te re zirav e.
1: Bele.
0: Serê min di rêya te de her tim weka mû tawandiye, o zirav e, ey evîna min a delal. A rêza çaremîn bi kurdî dibêje, Dîn û ebter bûm ji işqê min nema aql û kemal. Ez ewqat dîn bûm, bi evîna te, bi eşqa te, ej xuba çûm, ne kemal bamma, ne aql bi serê midama.
1: Bele.
0: Weka em bêjin di serê mecnûn da aql nema çû bi çolê ket. Ew xudxeş rûnda mecnûn li virê Ahmedê Xanê. Tu piştî evîna te, ey dilbera min, aql û kemal ji min re nema. Te aqlê min serê mi kir, hişê min serê mi çû. Her tiştê min di her demî da, di her halî da, di her rojî da, her saetî da, heta û heta her deqe da tu li ba minî ey evîna min.
1: Bele.
0: Di çarîna yekemîn de wisa dibêjim. Çaremîna bila serê we neşînim.
1: Estağfurullah, rica ederim
0: Dawî
1: usta.
0: ebêjim a pêncemîn wisa dibêje Ahmedê Xanê. Hel lena min ni'meti waslil habibi min nasib. Ev jî bi Arabiye. Dura bi Farsî berdewam dike. Fitadem ber derit bi çare ser gerdan xerîb. A Seyyemin, Reza Seyyemin, derdimiz çok. Lakin senden ona yok hiç bir tabip. Evcip Türkiye.
1: Öyle.
0: Adavi bükürdi dikadine. Helbestaho. Ey tabibi derdimin, devaye derdihani her visal. Vata envanna direnin, divan vata emşirovedikin, tır vateyin tır utjeye her
1: Bele.
0: peyveki emdikaran de ne de vateya
1: Şey
0: oyunun
1: derken.
0: gorli
1: Bele.
0: je derhin
1: Bele.
0: şarih
1: Bele.
0: o şirovedikin usa hişin vekirin hişin tır utjetinin zaman merdebe ancak Ahmed-i Khane ve helbeste nivisandı be.
1: Bele.
0: Her lena min ni'meti vasli l-habibi min nasib. Je evina khud pırsa de be nasibi min khoşik buna min delal buna te evi bibe gelo para mı bike be. Dura derdimiz çok laki senden ona yok hiçbir tabip. Aynı veka Türkiye iro nifsandiye.
1: Bele.
0: Bana ne 300 sal beri, 400 sal beri Ahmet-i Khan-ı Nifsandiye İro Embejin tamam Türkiye vata em de ahifin em gohdari dike em tam şey efem dikin.
1: Bele.
0: A Kürdiye vi disa olsa hatta Farisi ve Arabiye vi je aynı usaye.
1: Çok hoş, çı baş mamuzda. Çişteki heyecan iş bu me.
0: Beli. Vata emli direnin de ve çargoşeye da buna eseri gohdariye elme gohdari dikin pır ne işini mi tamamı helbest ne kunde a yekemin çarina yekemin o a dawi min parvekir ama vata emşirove bikin devirda düşüphine zülüf düşüphine tire düşüphine kevane düşüphine heri tişte dijiyane da hene Ahmed-i Khane wan veka sembolize dike dine holi. Vata em livre drenin Ahmed-i Khane de karna huvdahan da yani sat sala huvdahan da jiyaye veka iro em dikarin helbestê Ahmedê Xanê bixwînin. Ahmedê Xanê em helbestî wî mêjiyê xwe li serê hinekî biêşînin o lêkolîn bikin, em ê wê demê fehm bikin Ahmedê Xanê filozofekî ye, erî mezin biye, ne em bêjin wêjekarekî biye.
1: Benim mamuste. Tu savi gelek spas malata va emeş xwe mijara me berfreh em
0: Bele.
1: hep de herin dis az vejim tu pçeki ra west de behna xwe berdi em hev restoranike guhdar bikin.
0: Kerem kin.

0: Benim mamoste icaz bejim Kerem bike em behsa çiroka memozin bikin.
1: Bele gelek spas dikim
0: Em
1: cenabe
0: spaslar.
1: ora. Memu o zin. Cenabe ve jite fahm kirin. Mem heye o zina rengin heye. Vata em memu zini direnin eşkeka heri mazane, evineka heri mazane. O duwe de meda çirokeki binavu denge mem o zin. Beri Ahmed Khan'ı mem o zine benivsine meme alan çiroka meme alan
0: Benim.
1: Emir Abdullah Kore Emir Zeyneddin de dema vida ve aşku evina heri mazın hatiye holi yani de sala 1452 da mem uzin hatiye holi.

0: O piştî wî em direnin di 1690 da Ahmedê Xanê henû nivsandiye Memê Alan. Wata em wê çîrokê direnin Nesîba Xanım her
1: Kerem
0: tiştê da
1: Kemalçı.
0: heye. Wata em divir da direnin wêje heye, dîrok heye, cî heye, felsefe heye, çand û hunerê gel hene, sanat heye,
1: Tasavvuf.
0: tasavvuf heye, filozofti heye, ol heye, zaman heye, rezman heye, tev tüp çiv çavi lebreni em de mem u zîne da dibînin. Wata mem u zîne 1690 da dinivsîne Ahmedê Xanê 1695 da jî diqedîne. Di 5 sala da mem u zîn Ahmedê Xanê dawîletîne o dibe çîrokeke herî mezin o çîrokeke dewlemend di nava kirda da o tamamî dinê da. Di devê çîrok bêjan da bûye, di devê dengbêjê me da bûye, di perwerdehiya me da cî girtiye, ol tamamî kuncikê herî delal mem û zîn hatiye holê û hatiye gotin di mêjiya da cî girtiye. Di deva da cî girtiye, di pirtûka da cî girtiye, di pirtûkxana da cî girtiye. Gelo ve mem û zînê gelo çend beytin ya sa dikim elme godari dikin gelo mem û zîn pir dirêje. Mem û zîn mesneviya mem û zînê 1662 beytin. Yani 1662 malik bi kar aniye Ahmedê Xanê.
1: Namuste
0: Kerem.
1: Mesneviya yekem te kabul kirin akul ser evini aşkı hatiye nivisandın
0: Beli.
1: memuzin.
0: Beli aynusa gelek spas kim
1: Spastar
0: em
1: namuste.
0: derenin de edebiyata ve jeya kurdi da mesneviya yekemin te hesbandın.
1: Beli.
0: O de hazar şasad u şesu dib malik beyti nehin dikin de hazar.
1: Elbette.
0: Em de umre kuda de hepsi hep çar hep beyta em binevsini o cib bigire jmara Suudeke herî mazine.
1: Beli.
0: Ama Ahmedê Xanê çar de hazar, se hazar, çar hazar, 5 hazar zedetir beyt vi giştine me. Emdrenin divi çiroka mem uzini da şest serenav hene. Yani şest hep konu başlığı.
1: Beli.
0: Şest hep hene. Dura di mesniye de drenin em bingehiya vi drenin şeş hep beş hene. Şeş hep bilimi vi hene. Divana da em derenin münacat heye, nat heye, gelo rewşa kürda çawaye aniye zaman çima ve mem u zîne nivsan diye aniye zaman çima ve çîroka hanê amade kiriye ya nivsan diye dura hatime dawî aniye holê. Dura endrenin mem u zîn bi wezneka yani aruzî nivsan diye.
1: Beli.
0: Wezneka em bêjin bibi wezna mef'ûlu mefa'ilun fa'ulun nivsan diye. Dura emdirenin di mesneviya xuda kengi hatiye dini nivsan diye Ahmedê Xanê. Yani kengi dayik buna kura biye u ya amade kiriye gotiye. Navi xo gotiye. Mahlasi xo aniye bikar aniye. Kenge ve mesnevi nivsan diye ve ya bi hesabı ebcetu o her vekidin bikar aniye. Vata emdrenin Ahmedê Xanê 240 sal beri ve çiroke çebiye hatiye holi 240 sal şunda ve çiroke nivsan diye. Evci çıka Ahmedê Xanê maharetek mazın daye nişandayın. O embejen dısadu çıl sal şunda mem uzini ava kiriye. O ruhaki behempa daye mem uzini. Tabi vata emdirenin divir da bala medikşine birin tamami çirokin dini birinin deheb kahramani vihene.
1: Böyle.
0: Ama demem o zine de çar hep kahramani beyhempahene evine ki digijine hev evine ki jinagijine hev.

0: Benim mamus deyince Kerem bir götürkü derim abu.
1: Beli me go serenav mem uzin serenav evi mehenki basa çıman nıfsan diye basa çava kürda kiriye basa diroke çava kiriye dura basa çiroka huya asli çava des idi pedike mem uzin çava hatiye kar anin jav burada tam vekiri de beje jmara. Hatta
0: Beli.
1: ana serveyinki girti du gote basa mem uzin dikir ama van beyti ez bu koynem tam vekiri de beje. Ahmed Khani
0: Eşkereyi.
1: eşkere dike despeka Huda dibe go padişahek zamanı sabık rabu du hükümeta hufaik tahti ve ciziru bahti mes'ud tali kavi u makami mahmud Rumu, Arabu, Acem, de ferman, meşhur binavi, mire bohtan. Mire ki bohtan ebiye, lüve bota, cizira bohtan, o padişah ki eri mazın biye, o le ciziri ve çiroka eri mazın çi.

0: Belê ji mamoste te got memuzin li nevrozê rastî hev hatin, li nevrozê hev dîtin.
1: Tabii vata Nevroz em bêjim bahar e, em bêjim zindiyeke nû ye,
0: Belê.
1: baharaka nû ye, kelecaneka nû
0: Nuye.
1: ye, tê holê, Ahmed Khan'e jî de memuzinde, yani ki daha te burcu sersal dibêje.
0: Mamoste xweza jî di vê demsalê de ji nû de meriv karê dibêje jîn dibe. Ne
1: Jin
0: warê?
1: be, belli belli. Aynı jin de be, o bandori ser kesajı diker, ser
0: Helbet,
1: mürvajı
0: helbet,
1: diker.
0: beguman.
1: Ve burç arsası kat kes ne de madde mesken umal. İdi kes ne kadar bu mala kudan mine çünkü şinayi ve biye,
0: Beli, beli.
1: o gül ve bu ne, o embejin her der hoş biye, ne pırsare ne pır germe, merve aciz nabe, o merve kud davice dervayı, o e dertin dervacı bir kere cana ki hoş, hürmet edin ev, kıymet edin ev, be idekiye, nevroz, cezcinekiye, em dili hev neşkinin, em dili hev nehelin, em kıymeti bedin hev, bi şeyvazeka ne başı em ne gijin hev tamam insan mürov jnuva veke em bejin şindi de
0: Beli.
1: zindi de be roja ku dubu ya eyd dibeje tezim jubu dema dile Rus khasma azab u keçit bakir dibejin van tişte heri hoşu baş dertin holi o hev dibi ve cejne da ve ede da em derenin Siti tacdin dibine zin mem dibine
0: Beli.
1: mem zine dibine tacdin siti dibine duye rojeda
0: Beli.
1: usad beje illa ki tene mem u tacdin wan dane hu duhterani tezyin wan lew kiribu libase tesrif daqet nebetin lwan çu teklif Uşa cili hoşu, belge hoşu, o embejen vata evdibinin mem aşıkı zindibe, zin aşıkı memdibe, tacdin aşıkı sitidibe, sitiji aşıkı memdibe, o ve roje her çarjı dibe meheşe hu avete. İdi aklu kemal nema. Evin
0: Mamoste,
1: kitap
0: şu kutu
1: peşin.
0: çetir zane, aşık bun u din bun, diniti vak yek de hesabandın ne var?
1: Nizi hevin beli.
0: Vak tavane
1: Pırpır.
0: kagot akli
1: Evet
0: kodavejin,
1: beli.
0: böyle.
1: De bez de şeklu şemali vida merv drene. Hatta iroji ve peyvi em kartin ne usadı. De be falan kes bir veka Leyla.
0: Böyle,
1: De be
0: böyle,
1: Leyla
0: böyle.
1: gibi olmuşum. Veka
0: Böyle.
1: de be bu veka Leyla.
0: Böyle.
1: Şükürçi aklı hiç ne maye. Cana
0: Böyle.
1: hinki karu bari merv zedet ve zedet ve merv zan kicab büke. İşte te
0: Rastı.
1: akla ki merim nabine, re ki nişane mebede namine, işte Ahmet Ekhane de veda re nişane medde.
0: Beli.
1: De be, re hun aşık bin jî, maşuk bin jî, dese hadi huzanı bin.
0: Gele ki
1: Hani
0: başı.
1: ki sinor hene, hani ki tiştemeyi devlemendi hene, tiştemeyi embejen baş heye, oli heye, dünyevi heye, mürvati heye, kıymetdar danın dabın malbati heye, de be vanajı hayave jehebe. Wan her du firişteyet kubar ditin du melek ziyade dildar. Her du melek hev ditin o veka meleka dibe şabun. Hem memji hem zinji hem tacdinji o hem setiji. Vata emdrenin devirda mem uzin pişti vata hevdibinin edi şiarbuna vante pişti için mali he nu şiardı ben dura emdrenin zinte ole setite dayete de çirokavan da dayı heye dura falcı heye emdrenin de çiroka mem uzine da dura emledrenin Zinu sitintin bahe behev dişevirin. Duracı emdrenen mem uzintin bahe dişevirin. Em çabikin tişki layıkı mebe tişteki ne dereda em nekin viya tinin holi. Dura drenin hostina em bejin diçin sitiye jitajdina dixuazin.

0: 228 59 92 temaşvanıcı. Em caj dubara bikin 0412 228 59 92. Ek de ma wan tune bi nikar bi me temaşe bikin. Karin ser ya TRT Kurdî radyo jî me godar bikin. Ya jî eş dervi welat bin. Ek dem tune bi me temaşe bikin. Ser ya YouTube jî karin ser ya kanala derman me caj temaşe bikin. Emzani ki hedig her dem derbastı bi temaşvanı TRT Kurdî galeki pej dudarı o galeki temaşvanı me belayı dünyayı gışit mi? Anajı galek jider fi velat jı galek temaşvan gihaşi me nabara heft temaşvan gihaşi me yek Özbekistan, Rusya jı Irak'ı galek temaşvan gihaşi me inşallah zeva peyami wan jazı jı mamosu xo bepırsım pırsevan jı inşallah bir unser ekranı be azı ve pırsevan jazı jı mamosu xo faraç paşakrı bepırsım temaşvanı jı vame des bernama xo beke me baş dikkat temaşa bek temaşvanı jı mamosla tüm khiratı
1: Abi spas
0: ki mamusta. Çavay
1: baş mamusta.
0: Ser sera ser çavay.
1: Demek ki dur hep dün dedi.
0: Eri mamusta betlaniye bu ve anam carji de mem des bername ekirem inşallah.
1: Hayır peşim inşallah.
0: Hem de khuaz temaş fenim ser aliye tendüristi iş yer mi? Mamusta em zani ki velatı me de hamu bedena insan hamu kemasiye huyne. Yani kansızlık proper zeyde heye. Fakat em khuaz ne aile. Ama ulu beş kansızlık çiye. Çeki bahsa veya tarifa veya bakın. Dur bırak şu an temaş fenim baş. Fan bakın tarif ayıp ki çi yani kansızlık be huyun bun çi.
1: Mamusta da laşe insan da kasi Charlie Tony Pencete huyun heyi. Tabi şu ve huyuna kem nabe bira yanlış fan ne be huyuni wan eritrosite wan hücre sord nav huned wana vakti kendi bi yaji vakti demir nav huned kendi bi hemoglobin çe nabe hemoglobin çe nabe oksijen nabılar şu yerd ve kansızlık yani şu hem şu yerd ve ne hun hindi bunu tabi fonksiyonel olarak hun hindi bunu ciddi bir cana mesela insanı ki travma ki leçerbe yaşı dedi de bir kada vakti kırdı adeti kada hun o an kemdi evci hun kemiği ama asıl hun kemi şu ber vitamin o demir vakti kemdi kefe kıdlaşı insan hun heye ama ne huna kalavu hem şu yerd ve bir hun
0: bir hun evci gelle ki mühime gerek melel kuhay. Ve çabam usta. Hem zani ki bedenler medet etişine proper zeyde de hedinle hoş. Hem kuhay nabın. Heya zeyde pırt peşner. Hem suz ne var? Melel kuhay nabın. Hem de beşin hem veya nişanı ve çi. Yani jimona temaşvani me hişiyar be. Yani şikeyim huyumun ede. Çi beseri mere hem veya şüphe beken. Teşmer bir şey.
1: Ama mesela ayye ki insan ki sürekli keslani be. Yani betlandi be. Bukhanay yani razı radbi hineci betlandı mı? Vakti vece insan zerdi mi bekhuni? Vakti parastınavi pergala parastınavi kemdi keve o canivi devize serivi devhavi dişi gejavi deri yaji berçavi tarid be van tıştana vakti ekluvan peydabı insan ki peydabı gerek luha hayvı gerek ki yani fan bıkık tıştek heyi çünkü bekhuni pır vak ne hoşedine ne bir eşekeyi ne bir can eşekeyi ki huyabıkı yani mesela ne hoş ni şey hani vak enfeksiyona vakti ekli insana derdi kevi la şey insan derdi kevi dedi canı mele deş yaji agır derdi kevi yaji belirti ki dedi ama kemkhuni ne var heyi tıştaki gizli gerek merel hu hayibi merel zanibi yani.
0: Ali ve çağ temaş vanca ana mamusemi de beçi de be gerek merel hu hayibi yani evci tişki gele ki mi vakta hu hayne be emzani ki jiyana merel normal mamusta emzani ki gele ki kalita jiyana mereji kemde be ne var. Mamusta temaş vanek jmer peyamşa elinde hoşkhane bu bele zuer ne hoşam. Ku az hertim az dibetilim. Jmer peyamşa andiye sarriya WhatsApp şey andiye. De bez gele ki از دو وسم از زور آدزیم از زو تی تبی همو بتلانام زیده تبی عجبا احتمال هی سدما کیم خون بونی هبه
1: ما حق او
0: یعنی یورگونلوک
1: یعنی یا سدما و به ویتامینی یا چی کیم خونی چون اگر نخواشی که بلرتی کی وقت ند لاشی وی تو نبه یعنی گن هنگ نخواشی هن من بلرتی وان خویای اگر تشتک در تو نبه سادجه به کسلانی و به دوخه و به لاشیوی مثلا کسلان به گره خواهی به محقق لویتامین خواه گره بنار
0: افجی گله کی مهمه ما موزه ام دو خواهزن تو زانه ام دوی برنامه ام برفرتی دین سر ماسی چما ام دو خواهزن برا تماشوانی مه گله کی شیار هیدی گوره از دبینم هیدی هر دم در باسم تماشوانیم سر ریا نخوشیا شیار بیم کیفام تیمام موزه هینا دو

0: temaşvanek me nexweşek ma hat govala ez temaşe dikim el ser ya aliyê nexweşiya ez gelekî perwerde bûm hezin ev jî wek avê ji mina perwerde bûm çikî gelekî mûyîme em dixwazin em sedemê her tişî em dibê nexweşî gerek mere ewlî sedema fehm bike yani sedemê wê çi bê wexta mere sedeme zanibe mere karxwe jê ji biparêz wê çaxê sedemê kêmasiya xwînbûnê bêxwînbûnê çi yani kansızlık sedemê wê herî zêde çi ye çima çiyê dibe yani em berfetî behsa
1: veya ama sen yeka awl şu xwarnu ve xwarna me ne tenduristi ne başi ke dema ve demi dedi xwarna me artık ne nebati ne doğalı çünkü xarabun xwarna me yani ayeke asta alım eksikliği yani xwarn hendiki o yeşi mere zede wandadiki hani insan mesela zede demir wandadık ya da vitamin wandadık o hani için ne hoşin canı insan heyi wanaji zede vitamina kemansiye çedike o hani iş ilaca yani çar sede mevan heyi aslında vana yek yek her yek sede mavi yek şu mesela mesela kharni o ve kharni em misakinin insanı ki ve demi mesela zarok kime güçlük şey ne başdıkun mesela der ve em ve fast food mantıştana dıkun Xwarinê mala kêm bûne ev sedemek zêde mezin yani ya yeka pirpir mühîm e adiya mesela insanan insanê yexçar dilaşê wan artık vana çê nabe yani vitamina digirin ama çê nabin roya me hindik bûye wek berê em dernakevin ben royê mesela rojikê ji vitamîn o ji demir ji c vitamînî baş veya tune li ser artık li ceme Bana var yani hem şu kharnu ve kharna mey o hem şu wenda kırna mey çedbi. Her evet. Yüzge behesini be anemi yani kansızlık çedki.
0: Eri evji gele kimim gerek merel kwen mi qatı. Ma Mustafa'yı ana nas ekimiz mer peyam şu an diye Sevgi Hanım. Dibi ma Mustafa zana zaruki mehiye. Dibi şeş mehiye. Dibi ez dimejinim. Dibi ana huynamıcı kemasi her bedenamı çedbi. Sevgi Hanım Nasemine dibi az ana Ez zarok şiir dedim ya. Vakti kim kuyumbun hebe şiirdan zarok ya tuz zarara ve heyi tüneye ez çer bakım. Jibona ziran ne geç zarok yeme peşin yarayım. Mamos yeme heyi tüneye.
1: Ama sen ilek zu zu beyhuyini nakev navşirevi. Evet. Kendiler şey insan haya vitamin hebe nakev navşirevi. Ama gedek dışeşmehi tam da vakti kod ortaya deyi. Şeşmehi yapıftır gerek hedi hedi kuharne bide. Dedi de kuharne bide. Kişi şeşmeye pevtir sedemek şey anemiye evci yek çiviyayı pişti şeşmeye ki vakti sadece şiir dokun zarok evci anemi çedbi. Ama şeşmeye şiir diyavijer başı yalnız gerek diyaviji ki şubu ve kansızlık şubu anemiye gerek tedaviye ki bivini şubu ona kişi çevi kalev bivi.
0: Yani evci gele ki bivi yani temaş manajab tayyip eti ve kahve hem de bivi bedene amere ve kahve ne olmam olsa depoyu. Vakti bana kim bivi temaş manajab em zanî ki hêdîn bedena mere de laşê mere jî de hemû tişt diguhere normalmosta wekavê betlanî wekavê teyî pirskirî feqet ji aliyê zarokek pirskirêk tune yî vêça gerek mere ewlî di aliyê mere di pirskirêkê mere li xwe mêze bike ev jî gelekî mûyîme mamosta em zanî ki kêm xwînbûn hemû li ser pîreka zêde çî dibe yanî dibêje teyê nivîsa jî diwera dibêje dibe hemû kêm masiya a kêm xwînbûnê di pîrekat hîna zêde yî Sedema ve çiğ bira pire keme çer bu kumam olsa yani a emzalik ev ne hoşat pire kal madem kusa zide ye e pire keme jibra hoçulo vitişi bu parisi peşer.
1: Ama sen bari megiş ser pire gayet ser se pire keme ilo mani zaroka ev dimejinin ev tinin dünyayı ayça adet evan hani dedi mehivan hani bir sebep van tiştana ev zede şime betir hune uyan dadıkken zede laş evan de betili. O hemji şu hormon evan mesela استروژن که به سر هستی هنگی که می یاد دخس یا وان هنگی ده زده ای شما وان تشنا گشتود که هم ویتامین از زده خرج خرج میشد کن و هم جی کم خونی دوان ده زده ای اما این سه دما مزن یک جی دوجانی دوم و پشت دوجانی مثلا زاروک آنین و آد دیجی وان عادت مهبه که پیرکت بینن و یا سدم یک مزنش بر که ش انسان مهدن ش زلما بهتر بخوینی ل پیرکهای زاتن ما مثلا به پیزانه وقتی ام هموگلوبین حساب دکن یعنی ام شبو و بخوینی ام حساب دکن ای پیرکا ام دوزده حساب دکن ای زلما ام سیزده حساب دکن یعنی ای پیرکا derece gidip bir zilan var ya normal derece.
0: Hani Mustafa yana Şevin Hanım ji ef pırsak gele kimi Şevin Hanım ji bul

0: garistan gi haştime debe mamosta ana eji heşt mehimim heşt me ana ab hamlemim ducanimim debe xuyname dora naver heşt u nahadi hemoglobin debe mamosta naver heşt u nahadi debe ana az derman adısinim çarşı xuyname zeyde bilind nabe debe ev kim xumbun zirara ve zarok rahayı tüneyi savala ve aduda ev dermane şubona xuyna merez zeyde bivet dermane hessin standin zarok ra prescri ka ve heyi tüney.
1: Ama sen nevi es nevi tü.
0: Tamam.
1: Cevabını. yani aliyemin yani işte zarok zuzu zarar nadı yalnız gerek tedavi bide. Hatta ve tedaviya şubo kem xuyniye o şubo vitamini hin beri hamileliği beri ducaniye em despek bezanı evet. em beji beri ducaniye despekin o vakti ducaniye de bra devam bıkı ser zarok plasentay hava ki em zanın zuzu zarok zarar nadı yalnız ki zede bini hafta heşta kevi gerek muhakkak tedaviye ka hune bıkır yani
0: Hayır. ana evji şevin tuş Bulgaristan giyaşime hoşka şevin ana kim huymbun proper mühim. Aliye zarok açaydı bundan temaş manje. Emzani ki vakti dama hamle bu nedir? Huyna mere kemasi diye çeydi be. Ve kavi bedena mere depoyayı. Vakti depoya mere em vala be zarok nikare jüvederi hessin bisin. Ve çağı çerdi be de zarok jide de kemasiye hessin çeydi be. Yani zarokiyette jide kemasiye a hessin çeydi be. Şimdi buna ora gerek tüve tedaviye bisin. Ev yekemin. A düzaçi ev dermani hessin. Zarok rı tü zarara ütüneyi. Tü karı bir dileğe rahatı bisine. Fakat ev dermanı var. Hani ki cürayı gerek bun. De bin çavdariye pispori ek dahiliye. O bin çavdariye pispori ek jina. Normal usta. Yani ek kadın doğum. Bira bin çavdariye olan bisine. Goriye gerek bun tedavi bakın. Ev jit şiki. Gerek ki mühim.
1: Yani bir sebebi gerek ne girin yani.
0: Gerek merak var. Ama usta. Em zanı ki ev kija nekhoşna riska olan hinazede. Henek nekhoşayı em zanı ki ki masi te hina zede mina kas beşim hele ki te be valla da nam malbatam da Akdeniz anemi sid nam malbatam genetik ef preskere kana riska insana zede ki şkizan na hoşla ki ja insana ev riska van hina zede be yani
1: ama sen hani na hoşe je hani dedi ve kallu semiye kallale kemikli van na hoşe ki hasti iliga hasti dahi vana tabi riska van daha zede Akdeniz anemisi zaten o dedi heysel anemi hey vakitin çeşit çeşit van hey ek vani doğuştan te ailevi te vana zaten riska van zedeyi o adı diye insan ki ilacı mesela antibiyotik adı o. Bana zedek antibiyotik gibi kalın. Evci ki kem kuyunye kem hesin içeri ki. İnsanı tedaviye pençe şer edvini. Bana evci ki riske ki mezini. Evci ki çünkü konavan sürekli dikevi. O insanı de mamet de zede çebu. Mamosa van salana artık zede çebu. İnsanı ki mide tüp mide ameliyatı kırbı. Divana daha zede çedbi. Çünkü...
0: Çünkü mühim mamosta.
1: Ve damat en tiştek emre rastin ev zaten. Tüp mide vakti dikin. Cek jedike ve tağma zaten zanet hesin ve vitamin B12 yer tevrda her dikebin laşe insan. Vitamin B12 de mide de holi, dert kefi holi. Bu sebebi var ya vakti ki vedara B jekirin. Jad demirci vitamin B12 yer nabı heval o nakıbla şey insan insan ek tüp mi dedik ya hiç tedaviye zayıf bu ne dedik bana genelde bekhuni şu an şey.
0: Hem ana berfildiro bir bahsa veya ki anaji vay telefon ekmeye j bitlise keki Ahmet geçme keki Ahmet tüm hayratiye.
2: Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam serseri misser Ronya Muratiye.
2: Merhaba Piroz Bey.
0: Serseri misser Çavi
2: mi? Şahiri bir belası kadası inşallah.
0: Gerek unana her tüm der doğru ve kiye bir gerek unu var veyiş. Bırak tamam şey.
2: Dağımlı ve izlemiştikem.
0: Gellek spas.
2: Ulaşı. Bırsa kere bu.
0: Kerem ke.
2: Alo.
0: Alem te godard ki Kerem ke.
2: Na haviz of tanegem nabım.
0: Alem.
2: Dağ akıdan da sa sarma tayı da mez.
0: Tamam.
2: Ondan sonra gelme bu çocuğa. Çiğe çim mesela çuna şey dahiliyeyi talil giri tübe talil kişet yaptı ne?
0: Eri.
2: Eri sarmaya. Dağ amnin hazda gidi tayı da mez. Sarmaya.
0: Sarmaya tamam. Pırsat teşke ki Ahmet
1: Şekir heye. Acaba.
2: Valla şekir beye hem de güzelliği ne?
0: Emriyette çendik ki Ahmet.
2: Vallahi benim ama haftam buraya ama.
0: Ya maşallah sen dengeyi de pır zindi de.
1: Bakın pencisi alayım.
2: Yani hiç geldin ya.
0: Her evin her sağlığı keki Ahmet. Sel Çavi. Sel Çavi.
1: مثلا هفته سالی

0: Zaten kemxini hey.
1: La şey san çe de.
0: Çünkü yapım yani çebuni hendik ve deme de. Bu çına şeker sevalkır. Kır. Sarbuni genelde şeker çe dedi. Şeker hune tirdi ki vakti hune tir nar la şey derva insan. Vaka peçe merenli gemere ve çağa sarbuni çe. Hüedan çe de ama sarı ev ve sede mavi işe şu şekeri mamusa neş kemkini.
1: Ev jı gele ki miyim ta gov ev enor. Mamusa tabi ana kalat şki gele ki miyim ki. Lemler temaşma neja ek kalavun. Ek ameliyata kalavune bike. Ek madde khu kem bike. Jumona khu zayıf bike. Çit zirar te serimez. Khuazın bine veya khiz ki bra mamusa meş me berfete gu. Ek ameliyata jumona kalavune. Ne var? Ek madde khu bistin. Ne var mamusa? Dehenek madde çuk tükür.

0: dame. De bir vakta dame alerji bedena mı çiğ bu. Az yedi az de tırsım. Tedaviye ve başka şeyin divine em huyne huyna insan ekidir em bissin zirare ne zirare ejveya jidi tırsım. Acaba az dermana bissinim ya şey az huyna insan ekidin mere bissini feda ve ve çeb ve çene ve. Keke botan jibona tehatiye evjil suri giyaşimi mamosla.
1: Mamosla peşe em huyne tavsiye nakın huyne başı. Hun ji organik ki insanı çava mere çava insan nakildi ki hun avi nakildi ki aynıyı. Sebebi var hun a en son ihtimal ameyi. Em veya kabul nakın veya son. Adı diya evi de damar et em ilaca kedi de veya ve ilaca iş ki sebebi demir. Demir de la şey demir hem de serre dünyayı hem de la şey insan mineral ki granı. Zırara vici karşı pergela parasını zede uyarmıştı ki o zedeci ki yani çiğdik alerjidik şu bana var em bin çave spora gancı kesinlikle em veji olan ilaca karninin ek ten cemeci ki mesela beşer lezginci ki em onu yatırmıştık şunda 4 saat em bin çav değerin davye veya em dedin olan o ad ya eğer zaten ne hadi bahave deraka yani karibil ser nega bir ilaca vakidini buharını ve buharını merak karı bir uya tedavi bu ki ama hiç hiç nakavir man topa van topa çünkü van ihtimala en son iyi kornu ve kornu kuan mukatabı o vaki dinle jiyana kuan mukatabı belki havcayı van tıştana ne
0: evci gele ki mamusta carna şeyi emzani ki evder mana ek hüne cüre van heye yani jivona tedavi hemen deydi bir hesini düdü hesini sisi o çoğaş derzi yapacak bir hesap var abi ki müşkişe hesina feyda ve heye aslında Pırsak me hatiye hoşka zelal ev pırsa dibe mücare ki demir artı iki goti hesneye duda ve bu karani dibe zike mi gale ki uverimi ve me feyda ve dit zelal hanım dibe durma hesne ek derece seyemin artı üç misten ev pırsak reka çenem le fakat dibe me feyda ve zeyde nesten dibe es çerbekim yani dibe ek hesne ek dibeje artı iki içerikli vana dibe me feyda ve dit le fakat gale ki dibe ana قبض بنا مهی ریوی م تنبل دخمه زرار وی دیگه جم قال که از دن پخم اف پرسار شکا زلال دبیج از چر بکم
1: اس نه دودو ما مثلا گنده در میده بارساقی اتکیدی که
0: اری
1: او امین ما ویج زوره سبب گران روی در قبض لغه چه دی که ازوز و ناکف ناو خونه جی ادم چه دی وقتی که اسن لور دم توب دبی اوجا آویج دکشین و چه ادم چه دی شیشکی نخ چه دی اما اس نه سیاچ kolay kolay çıktı nav tedaviyat tüneyi. Yani şu buna var gerek tabi veya spor karar dedin. Ne serini gamereni kar veya beşi. Beşe kişi dereceydeyi o çıcer lazım. Mesela insan ki ducani farklı belki cer lazım. İnsan ki genetik bir farklı cer lazım. Yani ki kemik iliği depresyonu yapı farklı bir cer lazım.
0: Evet. Yani ve çakı ev dedi beşi merak gerek ve kararı spor bir de ne var? Gori ve çı. Mamus ev ilk امزان وقتا مرد دم را در حد دیدن وان یا با کاوی انجکشن اب درمانی هستن یک انجکشن مرد دم را دیدن کی جان خوش نموجوان پیش نیاد که یعنی دکی جا درجه دو گوند به ادی گرک اون اب درزیاب کار بی درزی یک هستن
1: یک کلینیک وان زده خراب یعنی ارتق به تداوی به حب و خارن و خارن امزان به ارتق هم گمان خواجه بکن که ویا چه نابه ویا و آد دیاجی که هموگلوبین وان کتب هفته هشته Ama bu şaka damara artık tedavi hem ve ihtimal gerek tedavi damara artık yani. Buharını ve buharını ne? Yani ki insan ki midavi rahatsız bu. Yani çok bu hoş gelir mi? Havi ne abi? Zede zayıf. Yani vaka peşe got insan ki midavi ameliyatlı bu. Yani vaka gidin tişteki bir dine hebe. Lugor yani eminim mavi. Eğer tişki ki her fanda bir mejantına bir tüne bir mecbur damar edip.
0: Yani babu sabah telefon ekmeği dinleyeceği. لموشه خوشکا صافیه دیگه جمه خوشکا صافیه تو بخیر آتیه
2: خودش در راضی و چانی در من باشی
0: تو چاوی منه حاکم پروفیسر دکتر حاکم چوکسه نابی برنامه مه درمانه خوشکا صافیه
2: خودش در راضی و ایسا درمانه پروگرام را حدایی ما سید کن
0: همان صحبات هیدی از ایجیویم نابی مه درمان دار درمان بابا
2: سشاوه مگوت بدنم ایشتی دا هر کمیکی مجای دستی مدیشی ملی مدیشی پرسا مدیشی جاری داویشه جی کی Ejan me gotere bine kolun jamnji pistamın

0: hema dixure dişewite sanki tu şişeki tera dikî acaba ji çi ye çimkî jan doktorê ji mira çi te nabêje.
1: Aliye çepe yoksa Aliye rastı?
0: Aliye rastı.
1: Aliye rastı. Bir de mekere çiştik.
0: Aliye rastı ya fitilamız ya Aliye rastı ki istedaya ya. Ez bütün doktor şeş mehacarek için tedavi ya. Doktor Cumhurat Bey'e eva namlata juini ne sadı bey.
2: Pırsatı jereş kuşka safiyere.
0: İzlamı zikunta ez cevap pırsın Hakan Bey çıka derdi çi.
2: Tamam. Ana Mamoste mel servisi galeki zanyar bra mamoste ve prsata berfedi bir bersine.
0: Ben razı be. Ben baş dikkat. Boyu sormuş kendi kime deşe dari hestim be adam ciki deşe.
1: Ya şey.
2: Emrete çende hoşka Safiye?
0: He?
2: Emrete çende?
0: Emremen çilo haft.
2: Çilo hafte. Tu kati mena pozi anad. Aliye hesti halandını talep şopan diye acaba kemik erimesi hellandına hesti heyi tüneyi.
0: O alaka ne heyi vi testi nekri emni zanım.
2: Tamam. Evji gele ki mühimi. Emmej mamboste yukha bipersin. Acaba ev tüşaj mühimi.
0: Ejvi. Kim jan doktor yukha sormuş ki yani kemik erimesi falan.
2: Tamam. Emi veyaji berfreti bir versivini. Me baş bi dikkat. Tamam. Şevi ki doktor derman evi fırsatı bir versivini. Serseri mi serçam.
0: Tamam. Kardeşler var. Zibe.
2: Serseri mi hoşka Safiyan.
1: Awesome. De zevkir evet muhakkak ye hediye edildi ki menopoze. Çünkü pesravi jedi ki grek heye got. O canı vit tevese hediye hediye şehadet muhakkak de keve vitamin artık kemansiya vitamin adres bekiriye ev dirije canıvi ev graniya canıvi jvantıştay. Ja em çi tavsiye edikin gerek her de cem sporaki dahiliye ve vitamin ekho mezevke nere kim avan bigre lugar avare ji tedaviye ve bigre.
2: Eme ji mamosal ser temaş va neja be taybeti ek bire kadı. Amre vaş çelü peynca vedettir be de aliye menopoz ji xwe bi persa az rica e şu edikim. Evji tişti. Hediye
1: hediye ki
2: van kemdir. Gelek mamosal. Az ve ki biraka xuşka med aliye menopoz ji mona hallandına hestiji biraz seri spore jinah. Normal evji gelek mühimi. Çünkü menopoz bi xwe تشكي قالك مهم ماموسا يعني قالتا جيانا ما راح مو بنجو هاف دخ از بيريكي مي هيج از رجع جو دكم اي كاتب منابوزي برا نبيج اف تشكي قالك نورمال سرير بسبوري جناخ تداوي اخو جي بستينه بي تداوي نمينن از رجع جو دكم خو باش مقاتم تماش انجا مادام برنامه ارمانجا برنامه ام دخوازم شير بكن از رجع جو دكم غي خو المبكن وما غودار بكن اول گل خواب که سریل پسپوره جناخه از رجای دکم افجی کلی کی مهمه ما ماست میرا کس بیش یک خوی نوا که از همه انسان دو بینتی جان رتی جمع امی عملیات کن امی لیدنی رو خوی نوا که تو دبی کنگی دبی والا ما ماست هیدی خواه های نابن مثل همه اغلوبین هفت ششل خواه های نابن هیچ خواه ناپرسنجی یعنی دورد یعنی براجی تو نشان چه نابی یعنی مرال خواه های نابن Yani verdi mere tedavi ne kadar çıtı seri mere yani evtiş veya bir şey. Ama yani, çünkü işte tedavi ki gele ki mühim.
1: Çünkü mühim insan et naf salat kefe hediye edi hunavid kefe.
2: Eri.
1: Vakti ki hediye edip kefe emli hayna bu. Sonra insanın ki yakçar dedi em şu çersali pensali çima veci kolonoskopi gerek yani kolonoskopi veya endoskopi iş bu hala hune vandatki vandanakı. Ki hediye edildi kefe em famnakı. Şu buna var gerek insan ki serçeli muhakkak vantajlarını yapar. Bunları zuşbon zunasiye. Ha, işte kötü o tüm belirti ve tüm nebe veya belli ki laşı ve ilmi ve hava. Ilmi ve kemansız ya. Şuna var emli hayna. Yoksa insan ki mesela şu nefş ki dönü tekhun ve andabık hemen haydi bir gecavi derdi. Kevi bayılmıştı kevi. Yani seriviyle hevdi kevi. Ama insan ki dura dur yani uzun zamandaki vakti وان داکر بل خواهی نابه.
2: اره یکار اگر مرال خواهی بنا ما بس. افجی گله کی میومه. تماش فرج افجی اون خواه چقدر خواهی به قصاجی جیانا مره هناب صحت به. افجی گله کی میوم. ما بس یک واد مینا کات چم تم گولا ما بس تا خوینا من ری تا گولا ما بس وای خوینا تا کیم. تا درمانش مرلیه که تمام می درمانش است. شخیدی درمانا از چلون خواه مقاتم. یعنی امزانی کی درمان تنه نبسه. یعنی درمان تو دودم تمام داشت. شخیدی درمانا جی جبران هینا تداویه و تیسیره و زیده به تجمر چه پیش نیار بک از چهار بکم هیچ خیلی در مانا
1: مفتم جه آدیان بیر پریدیت خو جیان خو مخاطب یعنی خارنو به خارن خو سرکی سر خار خارنو به خارنی هم مثلا شیاری دکن تشت و کام مگودم و Fakat işte goşte sor, masi, goşt, yani hek, van işte çik vana hesin da van hani. Vana işte gerek de ne kharna kha zede bik. Ama ne kharna şevi. Hem genelde van işte de, gran, hem kharna şevi dukhun. Vana kharna navroje, yani a ravine daha çetiri. O gerek li ber roje, karib, yani roje dehpazda da kaj ber roje. Çünkü hem vitamin D, hem B12, hem demir güçlük behevdur demirjantin, behevdur dışoğulun de nav laşe insan. Xwarına tendürüstü a doğal, a nebati gerek bir xwarın. Van özellikle sen zaroka emdibeşin, işte fast food, işte vane donmuş gıda hayal karın gerek ne xor.
2: Eri, mamusta emzani ki ana me kalkır, me go ki ek insan dücani ve hınavan hina zeydek ki masliye çirbi. Yani emzani ki dücani bun, bire kar, yani demek kele ki kelecani.
1: Tramak izledeyim.
2: Yani nana heyecan kelecan. Fakat Ali'ye zarok şeydi. Ali'de bir biraz zarok kim tendürüsü bir zübid Ali'ye vedere şeydi. Peçeki çiğgin var mı olsa var. Dıtırsa var neyi. Ev ek hamle ben. Jibona kemasiye huyne doğan çiğne bira tahliye kwa çilo mıkatabı bira kwa çilo mıkatabı kengi tahliye bıgının bira te juhar ek ducani be jibona ve kemasiye zuna spıkı peşinare te juhar çiğ mi olsa.
1: Ama olsa gerek peşer ben çabı spore kadın doğmayı da bu. Yani veren çabuan. Zaten meh takip edin. Vakti kemansik çeb ve yajike ve ki tışı vitamine ki kem ve hemen gerek destek bistiğinin zaten tevi van tışta tıştek jitüne bi her tış rea kada bir jiddi seyir tüzanı ki em de caniyat em vitamin destek edin van. Peki hem D vitamini o hemci demir o hemci folik asit hem şu bu çebuna zarok kala buna zarok o hem şu bu van em peşniyar tıkın.
2: Eri, mamusa emzani ki zaroke mere peşar onya çavi mere de vav. Vakta dibi mücar ser zarok abi em hina.
1: Sekinin
2: güçlü. Em hina vahiş yar çavi mere vah hina zeyde vel. Yani ser zarok arji bira de vav zaroka çilo mu katil mamusa. Evji gele ki mühim mi? Yani acaba mere reyvan biner ticaretul reyvan diner tevah spi. Yani piva ve çi de vav jubara ser kem huyum buna zaroka hişyar beteş dayı karış bavar çi peşinar konusu. Jibona van hayl bet peşinar te çiye.
1: Ama sebebi van dema artık zaroki me pırda nakevin der ve soka kolana artık ev rengi van güçlü de spini. Yani em veya gerek em lugor var hareket nekin yalnız vakidin ve gerek fehmi van kem bi her şey van kem bi mesela dersi van zayıf bi o vestiyana van hep sürekli yorgun bi sürekli bitkin bin o kama van o laşe van yaji kalabuna van dibin hevali kore bin ve çaha gerek luan hayi bivin. O gerek gorvari her seyir spori zarok akhu tahliye kore bivin.
2: Eri, mamusta cana em her tim her bernama em tişli dineyicdi bivin. Nav geldi em de vekem tişki rastlanı la fakat şaştiye. Yani doğru bilinen yanlışlar. Ev gele ki mühime. Em de be savala mea yekemi. Ek huyna van kim be mana veya kemasi hessin teneye.
1: Na. Başka vitamin ji kem be, ya ji B12 ji kem be, ev ji ke kemasi ya
2: huyne. Vana ji mühime ne var?
1: Vana ji folik asit, B12, o D vitamini, vana güçlü tık.
2: Vana gele ki normal.
1: Ev ji ke. Çünkü bir hevduren, vana güçlü bir hevduren yani.
2: Ne var? Gerek merel vana ji ilmikat. Yani,
1: her yek çerhe ki mamoste. Yani her vitaminik çerhe ki
2: insanı. Ve cüre van, cüre, çi cüre van mamoste kemasi ya huyne? Yek, de go kemasi hesin.
1: Hesin. O
2: kemasi folik asit. Kemasi
1: B12. O D vitamini.
2: D vitamini. Bana alayım temaş var neşe. Demek ki ne kemasi hesin tene ne var? Ama ya duda. Hem de ki mamosa. Ama gövük hem rahatsız hafif hem şaşırın. Hem de hemoglobin. Yani hem de hücre hüyne. Vaktan normal bir kemasi hesin tüneyi. Hepsi rahatsız.
1: Na mamosa. Hemoglobin farklı. Hesin farklı. Canı zedeci ki sentezlenmişti bir hemoglobin ama hendri hemoglobin vakti ki demir hendik bir ve çaka diseci ki hemoglobin boş yani.
2: Öyle evci demek ki ne var?
1: Ne var?
2: Emir temaş var. Bu bir valla em dermani huyne bitsin em dermani hessin bitsin ne var? İmam Hüseyin bala çiki gele kimim. Yani vakti kemasiye ve onun dermani hessin ey huyne kansızlık ilacı bitsin ne var?
1: İmam Hüseyin.
2: Ve gerek mered sedem efendim ki temaş var. Mecilim ne var? Eci hişyar bum. Vitamin folik asit B12 D vitamini belki iş vana da bedevi. Gerek merel vana baş bir şey olur.
1: Ama sen temaş var mı veyahut vejin mesela ve mil huyna huynarı huynam hemoglobin hemoglobin amış ama toksiyo ben amış başı. Ne var ya aslında demir avi başı ne başı. Demir bağlama zedeyi ne zedeyi gerek uyabınlar. Yani sadece el hun ekirinlerin ve hemoglobinam tamam ez bexwîniyam tuney ne were.
2: Erê. Car jî dibêjî pirsa meydinê dibe wala me tahlîna rî ve kêm xwînbûn pereyê gerek tu dermanî hesin bisîne.
1: Ew jî na. Ew jî kêm xwînî ji çi ye? Pêşe gerek sedema wî em zanibin. Wextê ki em li demirê wî însanê bin re hemoglobîna wî jî kêm bi, o demir zêde ve û çaxa navî jî nikare derkevin. Demek ki başqa sedemê wî hene. Yani ya viya emilmiş nab, yani nay mejantın de midir, ya ji rahatsizya midavi heye, ma onu setiş ki hani te birame elbejin ya, insan eki sürekli, devamlı ilacı midi kartini, mesela mide koruyucu, PPI elbejin. Hani ki insanı mehen ve isal, deh sal, pen sal serisi ve lukulini yeket. Ev ya ji ki sedemek zeyde şu bu kemiyansızya demir o anemiyeyi.
2: Evet, ev ji gelekim yu milimle temaş vanişe, bağlava çıkışan, dibe vakta kim xumbum vara be umgori seri xo dermane hesin nestinin normal musun va var fam kur yani dermane xuyne bu gori seri xo nestinin le me medgo be ki vala vay am dayka de miner az hamud zanma musa le ne vala vay zar kim kim xama ve damla xuyne bisin
1: ne var vitamin havet ne ama
2: ay ne var evji gel le va fam kur temaş vanişe gerek meral xo hayl be adine jima musa dibe ji talinari derman da te dayık şu arada beşe tişkiyem dinej şaşçı zane dermane huyne ehsin sedisat bezrar
1: nam olmasa gerek zralar uyayı tavziye çedik ki vakidin nahile başka vitamin edin be xarın mesela kevra çedik ki safra kesesi vakidin kev çünkü megoya demir mineral ki granı Laşe insan jid granı yani çaval der ve granı döndüre laşe insan jid demir granı rahatsızya mide çetke en basit ama rahatsızya mide çetke yani del tırşayı çetke hazımsızlığı çetke şekine hatta gelik ne hoş eme na hozun ilacı demir ilacı çike ve vanal midxın şu bana öyle gelik cürevan heyman mustet pesanı henekje avın men satte ve xarın Hani güzel tabletin, hani güzel navave de halin. Yani bir sebep var. Jrevan çünkü granı. Şimdi de zararın yani.
2: Ma musa ben go ki masya huyne la huyun zede bunji ne zararı ma musa?
1: Avcı zararı. Bu ya hındık te editin.
2: Aslında temaş var neşe tamam. Yani ve çak em gori seri yok ama bistine zede bebeci zararı hey ma musa.
1: Zede bebeci zararı. Zede bebeci bebrek ah. Huyel karaci yeri. Huyel ve dara vakti top bebeli ur zararı dedi ula ma musa.
2: Yani minak abi jivay milleye meyzeker huyun zede derket. Ben go vay hemoglobin. Hicde derket, nozde derket. Ez şer mi ki mamos?
1: Mamos ek ve hicde bun, nozde bun ki devamlı bir mesela düm esem aser evdu be emzaten şu bana emşvan nekhaşar dvejin flebotomi bi yani her xune bide.
2: Ari.
1: Yani şu bana var işte sale carken ve bağışe bi ki bra xuneş cane xoyan ki derxiş bu hicde
2: ise. Kızılay, ne var mamos?
1: Evet mamos.
2: Evji, lemi temaş mı neşe? El xuna xoa binir, vaxta xuy zede ben, bunkana xuna xoa şi bidin. Ne var hani ki de aslında
1: sadece mere... duharını duhazın da gerek emzanı bidinci
2: yani. Eri, yani vakti mere de beşi çim amosu mi huyun zeyde bu zirarı gerek mere fiyajı mi. Mesela canayı ilk huyun ama zeyde bir kriza dil ya seraliye rahat zirara ve hey tüneyim amosu evci yani. Mesela
1: ilk huyun ama zeyde bir hun tiri. Eri. Vakti huyun ama tir de damarı buçuk ezraf derbas nabı damarı zraf de kudene de mecidene de kalbene. Her duyacı ki vakti luandıkı yani pıhtiydi yani bak şokluydu kevi pıhtiydi kevi o kalp krizi çetki beyin kanaması beyin tıkanıklığı çetki ama musta.
2: Evet. Valla mesela bina ek az biz huyuna huyunarı ek ser çenda bir rakı huyuna bir de kızılayım ama musta. Yani dalle mezakır yani hicmari ve piva bina kazan hedi herkes hedi hicmara zanem zan huyum bu gış peyzan çend ve piva ve çend yani.
1: Ama musta ser şazda gerek mukatab ilhuha. Ama hicden nozda sürekli ki du mehse ve asar hicden nozda ben vejim muhakkak bir har çi bidi. Yani bu ne bidi. Tabi bir ya insanı ki de kıyma kode bir. Yani mesela dozda bir. Şu zıla maran ve sezde. Ki sezde bu hiç ne kendim ne zede bir. Dise ki sale car ki her hune bağış bükül kızlaya ya da şu mesela şu merave gibi lazım bu. Evci ki gelek ki faydalı yani.
2: Yani normal bir şey merak ağrı bir şey.
1: Yani illa da havcanal ki yani zede bu.
2: Ya peki dermane viyahi mi mamosta? Dermane huyun zede bu ne tüneyi ne
1: var? Tamam mamosta.
2: Ama gerek merak ağrı huyun ye bedel. Şu buna cani ver. Mamosta vay edi de mama mehat taviye bername tecmer. Em duhazı bira heydi dayika ve ser ek hamle be ek zaroka be ek bireka be. Şu buna hişyar be tecmer. Çi peşniyar bıkı peşniyarite çiye. Biraz çıl ol, kuyumu katı ben, tamaşvanime gelekim ben baş, دقت جی تماشه کن پیشنهاد تام تو خواست بستی.
1: اما سفان بلگی وان بلرتی وان کل جان وان چه بو سعی گش بون آوان دو خوان یا جان وان زر بو کرای خواه مخاطب که سلی وان گش بون آوان چه براد

0: Yare Wane, em herin Wane ki hatiye jî Erdişa Wane Ali Çiftçi hatiye. Apê Ali merhaba şu tara.
1: Merhaba, merhaba.
0: Çawa ya Apê Ali?
1: Allah başım kardeşler, siz başım inşallah.
0: Valla, pır başım. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
0: Tu hiru jilu malakwa yi?
1: Malı ne?
0: Ya Apê Ali, sanki o hatiye birama kaydı, kana taha bu. Tu çi dükkanı hatiye hatiye filan, tiştaki olsa ha bu?
1: Hebu, hebu.
0: Hatta caran tuji dükkanı jimara telefon tiki.
1: Ne, dükkan rahatını, anlatını.
0: Ha, rahatını, beri ha bu.
1: Beri ha bu, evet.
0: Dükkanı çi bu ta, çıt furut?
1: Gıda üzeri.
0: Çi, ha sen gıda ye.
1: Evet, evet.
0: Eta kengi dest cibi kari barda?
1: Valla zude, mezude barda.
0: Zude, demek ki zude takavudi.
1: Evet,
0: evet. Beri. Apê Ali, naber otel gel. Tarihi İslam'ı çava diroka İslam'ı?
1: Başa inşallah.
0: Başa? Tamam. Bırak pırsama bir. Tebeşen, de kijan şarida? Tirkeşin Müslüman, cihet terk kiribun.

0: şer Uhudê, ce şer Xeyberê, de şer Xendekê. Dibêjim wiha girek hebû, tîrkiş, ya pêxember me gotî bû ji wê derê dûr nekevin, ji wê girê neyên xwarê, lê hatin. Wextê ku hatin jî wê şerê qeyb kirin. Ew kîjan şer bû? Şer Bedrê bû, şer Uhudê bû, şer Xeyberê bû, şer Xendekê bû. Kîjan bû?
1: Nizanî.
0: Tamam, tiştek bo ucap lor, çatı çap.
1: Uhudi beyim.
0: Kijan beyce?
1: Yani Uhudi.
0: Şere Uhudi. Tamam, yani şıkka beyi.
1: İlasi bir yardım ki?
0: Ne ne zorlu kariten yok ki? Şıkka beyi me işaret kirçü.
1: Tamam.
0: Me işaret kirçü. Bırsa maya dediyon. Varis her izede de kudara beden o mirov da çeydi be. A zık u sink. B link. C ser. D dest.
1: Link.
0: Linga, varis qat heye tu peyda do falan.
1: Ya, linga ta. Ne ama o sabit onu.
0: Le jibar çi çedi be varis?
1: Valla gamal sizi mi sizi sizden don.
0: Jibar ku zedal sar peyon te mine jibar ve yani zonu.
1: Bak
0: jibar be. Tamam. Bak şıkka be tu beja zonu.
1: Her zaman.
0: Her do percentaj şıkka be bu ta osogu. İnşallah rast be.
1: İnşallah.
0: Heviyo meva, mala tava.
1: Emanet
0: Efendi. Sen sen nasıl açacağım? Tamam şu an ne? Pişti bu ne yaptı için İstanbul'da Mehmet Ulbay hatiye. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhaba, sen sen nasıl
0: açacağım? Merhaba abime, çavayı.
2: Sağıya çavayı da, elhamdülillah.
0: Ha, kudu işte abone. Du, bu ha haftana da hene ki dışı ben Van u agiriye.
2: Na na na na, ez Nurşin'i mi?
0: Jinnu, tamam Nurşin jinnizi ki Van ya.
2: Nurşin ben de bitmiş yani.
0: Eğer bilis, Nurşin'a seyidat bejin.
2: Bəli, bəli.
0: Nurşin, kim adı bizim Nurşina Seyid o?
2: Hazreti, vallahi Zeyd tam net bir nizam.
0: Nizani?
2: Ne, vallahi Zeyd net bir nizam.
0: Lüve deri o medresə filan Zeydan əcdi bəri vəti bizim Nurşina Seyid o?
2: O, əri, mələ Hazret Rüye, bir Hazret Rüye, təvcih əlmi məyim azın tərbiyyənə, əlhamdülillah.
0: Ha, mələ Hazret ciddi qotur.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Həm Nurşina Seyid o, həmcə Hazret. E, tu çən sonra çü İstanbul'a ofimə?
2: Valla az 93 yılda derketime.
0: Hey maşallah, vakti kus, notu sisyon da tuçu İstanbul'da tu çan sali bu?
2: Biz sali bu? Az çayık ve çum az av çayık donzda sali bu.
0: Donzda sali bu?
2: Evet, donzda sali bu. Anhayı 46 sali mi? Ece hesab ki.
0: 46. Hiç genci?
2: Valla gencim, elhamdülillah.
0: Demek tu zedeli gündi ha mazın ne buyu? Hatta donza sal.
2: Ne, hatta donza salıyı bu. Mecbi de kez muhatma kelime istem. Bunu evaşa mana istem.
0: Yani tu kurdaki gündi ne tu kurdaki bajari?
2: Ne gündi mi elhamdülillah?
0: Gündi idi sen.
2: E gündi mi?
0: Vallahi. Az fukacı İstanbul'a mazın bim. Lüve deri hatim dünyaya. Demacı meşte peşe. Az ne bejim az bajari mi? Hem diso gündi ne? Hem için kudarıcağım gündi ne? Cimara farkına ki.
2: Elhamdülillah çok şükür.
0: Şükürüm gündi ne? Lê heke emli gündan mazın bu buna. Qay qana bu ya de belki hasbeki mehe bu ya ne olsa? Hasbek bu ha, hasbeki ki
2: hey. Valla hacı hazırayı ben bu okey mehe bu, kereki mehe bu.
0: Ha ker ha bu
2: be. İme hestri mehtire bu, ime kere bu.
0: Eri. Yani
2: ya bu kilo daran, bu an çoğun tahtın.
0: Eri. Lê hesb tu nebû. Lê niha pirsa min, hinekî derbarê çîrokan dane, hinekî jî derbarê hespê dane.
2: Kerem ke.
0: Debila pirsa min bih. Dibêje navê hespê memê alan çi ye? A gêjo, b sîqal, c bozê rewan, d hedban.
2: Valla hespê memê.
0: Memê alan.
2: Memê alan.
0: Erê. Ev navi hespe çi ye?
2: Ha, ed radyonu da izlemiştim.
0: Ez
2: şeka navinim.
0: Tamam, cardım bejim. Cardım bejim. A gejo. B sikal. C boze ravan. D hadban.
2: Boze ravan.
0: Boze ravan. Karar te davi ye?
2: Davi ye.
0: Ta gut az zanim ji.
2: Ez zanim.
0: Mala ta ava.
2: İhtiyacım.
0: Araba ta heye?
2: Bəli, kənar direksiyonu da mənim Quşadiyə sağıb gətə dilmişdi.
0: Ah, süper. Tamam. Nə yaparsam da var araba yandana. Bu hələ ki dar haqqı təmir edənə. Bir su haya jibo.
2: Bu arabayı edəcək bəyim. Arabayı usta və təmir edəcək.
0: Usta arabayı.
2: İnşallah, inşallah bəlkə çıxar. Bir gün çıxar. Yəni elə zarı qat qaç da be ha.
0: Tamam. Bir su çıxar rahata. Lə.
2: Kerem ke.
0: Lə, o haqqı edəcək. O vaxtı ki tu bərsə bidi.

0: yek millet.
1: Emem de tek millet, yek millet yani yek.
0: Hiç de şık ne dedi de deber sıvdı.
1: Ooo veya varam var
0: kalabeyi. Vallahi de süper ya Adile Hanım. Şıkka deyit de beca azlanım.
1: Azlanım.
0: Tamam. Me işaret geç bak. Ne yapırsam ya dediyan şey derbarı Hazreti Ömer dönem.
1: Ali.
0: Her çıkos destemeten o der hakkı halife yandı. Pırsın dini işte pırsın. Pırsama der hakkı Hazreti Ömer'de o haya Hazreti Ömer bir kijan taybetti ya kuan navdar bu ya. A bir cömerdi ya kuan.
1: Bir adaletten kuan meşhur bu.
0: Bir nimeci taat o kuan. C bir adalet o kuan.
1: Bir adaletten kuan.
0: Bir mehmanperveri ya kuan. Degat adalet.
1: Bir adaletten
0: kuan meşhur. Ömer herkes de bir adalet.
1: Adalet kesinlikle.
0: Saat o da hoş. Bak şıkkı
1: C'ye. Elhamdülillah ve ana kasim oldu. Ana C harfi yazanım.
0: C, harf o C'ye. Malata o baba.
1: Ava ava.
0: Adile Hanım, serseran serçaman. Tamaşa var mı Adile Hanım? Bersin yoksa bir video var. Jumara da gut. Ligor hadisi, ligor hadisi. Bersin babi, kufir yek millete. Hiç mi şık ne kendi? Adile Hanım vaha bersin de. İnşallah bersin rost be. Pişti Adile Hanım. Bir an jen bicim pişti bacarı merdini. Ben berhabda İstanbul ile beriyovi tuhazın telefonu kajı var o bejim. Az bavarım dibe kuhin kesabın vaha nu televizyonu kajı vekir bin yanji nu vaha radyo terete kurdiye vekir bin. Jibar bir sebebi kesi ku vaha bu hazın beştara bernameyi bibin. Dengi van vaha le ekranı terete kurdiye, le radyo terete kurdiye bela bibin. Yanji kesi ku vaha bu hazın hama beştara bernameyi bibin o silah vekşi bidin. Telefonu hama 0812-463-20-1. Emin hat için İstanbul'a Abdullah Bakımlı hatıya. Abdullah Bey merhaba. Abdullah Bakımlı. Telefon Abdullah Bey vekir ya. Hatta ki denk abi bize olsa babet kim tipmiş de bersi bir de. Emin ekili heviye bir minin kağıtı Abdullah Bey bersi bir de an neden?
2: Yok yok.
0: Abdullah Bey merhaba şlara.
2: Ay merhaba merhaba.
0: Teşekkür kere gut yok yok.
2: Emizi zar ona gut.
0: Ben zar ona gut. Çıtı gazın ta olsa gut.
2: Başına da mı şey yazmış ki ya Latif canım
0: bakımlı. Bakıyor. Abdullah bakımlı.
2: Aynen doğru.
0: Rast da. Sağ
2: ol. Rast da brende rast.
0: Bu çağının başın.
2: Elhamdülillah, elhamdülillah baş, düz baş inşallah.
0: Valla hazi başım, şükür. Hattı bu hacar avul te olsa babettikim. Cibarlas keyif kaçtı ben.
2: Zar avul ya telefonum her ki parazit teke belki kemali bazı kusura mantığına.
0: Estağfurullah, ne ne ha denk boşa. Caran dengimi jimrat değil ne zannım duvaşan edici olsan ya yanına?
2: Dengimi, teyze dengi denmeyin ben.
0: Ha dengimi işte o haşnayı.
2: İnşallah, inşallah bir ara dükkan.
0: Şu an tiştek ne be? Hakikaten o dengimi ne be? İzleyiciz dışarı reklamı hep pırsaya. Ki can şık rast be tevhiz mi arabeş?
2: İnşallah. El İstanbul'a da tabi geldi. Mekhar ki bingoli mi?
0: Ci bingoli? Aaa şükür ya Rabbel alemi ci bingoli telefonu.
2: Nihayet.
0: Oh, şükür şükür şükür. Ev çi bu ya? Ev haftaya kesti bizim ci bingoli telefon. Naye, naye, naye. Aha şükür hat.
2: Ama el İstanbul'a da tabi geldi.
0: Kat fark ne ki? Tabi ki İstanbul'a ci disa aslita bingoli.
2: Tamam.
0: Aha devi ci bingoli. Ci kadar bingoli ya?
2: Azaperti. Yani ci... Kazama kem bir kiriye ya nü adaklıya.
0: Ha, çe adaklı di beşen?
2: Adaklı.
0: Adaklı. Ha, ma bir nebi istibu Allah nızanı.
2: Evet.
0: Kurdi, kurdiji aynı nova yoncu daya.
2: Hayır, kurdi azapet.
0: Hazapet.
2: Azapet.
0: Ha, saat baş.
2: Azapet.
0: Hem silahı kabişinin jinnav çeytarı gündü tabi.
2: Aleyküm selam ama kiri kaza ki kem de herkes bir zana.
0: Evet zanım beli. Ev meşhur. Mesela çi bu nevi? Yeke bu ha tren darbası bir genç. Dara heyni.
2: Ev la Ali Diyarbakır'ı. Ev la Ali Ali Jorn.
0: Bu Sarhadi'ne.
2: Ev Ali yani kuzeyine yani.
0: Evet. Evet Abdullah. Gerek ki başa. Valla pır kef kaç bu demajı bingoli telefon hat.
2: Sporsun.
0: Düzü o ha 8 sal, 4 sal hayat uçuyor İstanbul'a.
2: Az sal 1087 da atım İstanbul'a.
0: 87 da. Bakın tu çan sal iyi. Denki de o ha 41, 42 da hat.
2: Ay ağzın bal yesin ha.
0: Valla zaman denki de bu sal yani.
2: Ağzın bal yesin.
0: شیست و هفت
2: بله
0: حالا قد دنگی تو سانه وکه چه سال فلان تا گفت هشتی و هفتان دو فلان است چون جبروی مو گفت تمام تمن مازی نه لیمون درشی باور نت کری یعنی من تخمین نت کر
2: خواهش ترازی هست من را ها بیزن کفا شده مرسی

0: Madem tu olsa kefxaş bin, hazır du pırsın, zor işte bu pırsın. Hatı uha xamgin bi bədi bə?
1: İnşallah, cevabı rastıdan inşallah.
0: Dəmi bi bilin, bila pırsama bi. Dər haqqı mizgaf donda, cami yonda.
1: Ama o tabi azı kısana.
0: Pırsama ti, mizgaf da Rızvaniye'yi, lükki can bacarıya, Rızvaniye.
1: Rızvaniye.
0: Eri, navi camiye, navi mizgaf da Rızvaniye'ye. Ev mizgaf lükki can bacarıya. A. Rıha B. Erzurum C. Bingöl D. Maraş
1: Bingöl'ünün ne?
0: Bingöl'ünün ne?
1: Rıdvaniye ya herhalde Rıha'ya
0: Rıha'ya Karar te daviye?
1: Namka karar amına daviye
0: Tegut azan Tegut azan
1: Azan, beli
0: Tamam, hem azanım hem de zahzanım Tamam Pırsamaya dediğin şey daha böyle gotuna kurdi dana. Lim manaya bitişte çi azı bir işte pırsım. De beşin gotuna kene beyhoy kirin. Jibo çı dey gotun.
1: Zahar kirdin beyse?
0: Kene beyhoy kirin. Kene beyhoy. Ve kene yani şor nina.
1: Kene beyhoy.
0: Evet, kene beyhoy kirin. Jibo çı dey gotun. A, jibo kene jidil. B. Jibo kene derav C. Jibo kene bedenk D. Jibo kene zorokan
1: Kene derav gerek yesin, bekhoye Tam tesin ne yani?
0: Eğen tam oytu ne?
1: Tam tesin ne, kene bekhoye mutlaka, kene bekhoye yani
0: Yani kene bekhoye manavi kene jidile Yan kene derav Yan jibo kene bedenge Yan jibo kene zorokan bejin Jibo kijan kenet bejin kene bexwe kirin.
1: Kene bexwe kirin. Ya ye bedil ne ne?
0: Bedil ni ne tamam?
1: Av ye av ye bey herhalde ya.
0: Bey.
1: Ye dara onda tabi yani.
0: Bey bingole.
1: Evet.
0: Karar ta va.
1: Karar ma va.
0: Tagot azonim.
1: Azonim inşallah doğru.
0: İnşallah rast be. Heviyom jeva. İnşallah razı olsun. Evken kendi şirin bir. Evken kendi şirin bu.
1: Evet, işte kendi bir koy, ne ne var
0: ya? Ne mi bu kendi tagot? Tu hiç de kendi ay, evkeni şirin bu.
1: İnşallah.
0: Evet. Malat ava Abdullah Bey.
1: Emanet ava.
0: Malat ava, kurz ava. Emanet ava deme. Tamam, şahane Abdullah Bey, şu bu pırsa, avud yani mizgafta Rızvaniye'yi kuma pırsi. Got Rızvaniye li Rıha'ya bir yavaya bir şıkkı ayı jimara got. Jı kene beyhoy rajı got hake ken darav be jiratı bijin kene beyhoy. Hake şu ha ken vaha jidil be evde be kene şirin. Bir yavaya vaha şirova jikir. Yani tam vaha şirova nekir mi jihin eki lezeyd eki. Telefon ama 0811 463 2091. Hesabımı Instagram'ı az zanım tereteye. Hem hattıkarın hesabı mı pişiyor binin, hem hattıkarın cimara payamı yoksa bişinin. Hem de sakinin, na sakinin. Hem de için kudaret için arazide. Ki hatıya, Mehmet Sıdık inanlı hatıya. Abi Mehmet Sıdık, merhaba işlere.
2: Serçava, serçava.
0: Merhaba, abi Mehmet Sıdık, tüp khir hatı?
2: Nab khir et abi, kadeh khir okaşı bitek.
0: Tü çava yapın, başı?
2: El başım, tü her hebi, mütüdiye eli dar baş bu.
0: İnşallah, inşallah. Az yo hevit kim usotu baştır jibbi.
2: İnşallah ev baştır bi.
0: İnşallah. Hava sor bu ya?
2: Hava hoş.
0: Hoş ha?
2: Her ilo.
0: Oo Ankara usu sora. Hem baram dibara, hem hene ki uha bagar haya, hava ji sora. Emlivi darı di cemidin.
2: Hayra, ne sarma be. Ne cemidin, hava hoş, nermayi, her dereke işin bi, Allah rahma, Allah'a sıfır rahıs diye.
0: Evet, tabi art ne cemidin ya, le çiyo?
2: چیا جی؟
0: آن نه اونه یعنی هوا یک پاش هوا یک پاش. نه به برف باریه
2: چیا این و؟ نه با من این نباری.
0: هیچ نباریه.
2: نه هیچ نباری.
0: وانه باری بود الله.
2: یه چی دیسی به این نگرتی یا دیسی مات این نباری سه این گرم با.
0: دم هیچ جام و گرمه.
2: بله.
0: دم علازی جهک بلند نی نه و کی وانه موشه.
2: نه.
0: دم بلنده هیو زیاد نی نه. مدت نه علازی پر بلنده.
2: نه نه چه کام می‌آبی چه کازی رد با؟
0: ها دم بلند دهی آب تونه جبر ویژه اول صد به.
2: هری
0: نه تو نمال خویی یا ل باخچه خویی دیسا؟
2: هم نمال دانه.
0: نمال خویی یعنی ل تمام نه پرسامه جه هنگی درباره

0: Ne? Ya ne madde hazır kiri bu? O peşkeşi meclise kiri bu. Komisyona plan o bütçeyi nihalsel ve peşniyaz edi şoğule. Pişti peşniyaz bebe kanun ve çarştu 55 hezaru, pesudu hefte ve heşt ve berder kısmeki pereye kwa bistinin. Digava evulde serimere ve haya milyoneke bedayin. Didayina pereyande ve çarfkaniyen kamuye neyim karanin. Dema miktara pere tediyar kirinci, vilgori ketin o derketna pere. Miktara net, ave berhenane ve rehisab kirin. Ferka enflasyon eji ve selvi ve rezide kirin. Jibo kesin kuş fonan pereyine hekne kirine kazanç kirine ji ve pergaleke iade kirine ve rava kirin. Hise tevhilin devleti o malumülk ve aliye fona sigortayı ya mevduatan tasarrufi verin hürkirin. Evji ve jibo telafi yazırara ve berderan ve rebkaranin. Ve kesin kut piyasayı da deku dolap kirine ve jve garandına pere istifade nekin. Şirket emre ve birna portfeyan ve zirarin fonan o kemasiya bakiyaya tasfiyaya berpisyar ben. Pişi xabata lisel peşniyaza kanuni çavrine peşniyaz heftiya peşiyame ve reber lijneya gişti ya meclisi.
1: Vezîrê Xazînê û Maliyê Mehmet Şimşek desturda ku derbarê serokê berekî SPK-yê İbrahim Ömer Gönül'da tehkîkat vebe. Serdozkiriya Komariya Stambolê ji ber suçê bikaranîna ji bo xerabiyê ya wezîfê müracaatê Wezareta Xazînê û Maliyê kiribû ku li ser Gönül lêpirsîn veke. Li ser vê daxwazê Wezîrê Xazînê û Maliyê Mehmet Şimşek li gorî mevzuatê saziya teftîşê ji bo lêkolînê wezîfêdar kir. Piştî lêkolînê Wezîr Şimşek destûr da ku derbarê serokê berekê SPK-yê İbrahim Ömer Gönül'da tehkîkat vebe. Şaredarê İzmirê Cemil Tugay'ı ku derbasî AK Parti'ye bu daxuyanî da TRT haberê. Tugay got, Serokkomar Erdoğan û Wezîr baweyeke samimî bi pirsgirêkên İzmirê re eleqedar bûn vê jî gelek tesîrli min kir. Tugay wiha devam kir. Em ê gelek problem û derd û pirsgirêkên İzmirê safî bikin.
2: Bakın benim AK Parti'ye geçiş sürecimde
3: ez cara kadın de bejim ku ne tu kesi jimre dosya şandın ne ji ecber tırsa le persine derbasi AK Parti'ye bum tu kesi gefjil min ne xwarin
0: Van Gotnam ber tek nişane Gotnam muhalefet eda Got divi herkes bizane çilebece
2: Bunun İzmir'in hayrına olan bir iş olduğuna
3: Men got ez e vahaj bu İzmir'e baştır hizmet edebikim o ez derbas bum Jukha gelci her tüm jimre de got de perskereken İzmir'e kengi safi bebin. Yani gelci de khuaz ez derbas bebin.
0: Diyar kırkı hün siyaset medarin CHP'ci desteklane fikrivi. Ye derbas buna AK Parti'ye.
2: Yıllardır.
3: Gelek insanı kubistalana de CHP'de siyaset edikin. Jimre de gotun te başkır. Jimre peyam şandın gotur em hak dedin te. Ev destek avanj bu mu gelek gringe.
2: Ben onlardan tabii ki güç alıyorum.
0: Tugay Got, Serokkomar Erdoğan, o vezir, Bağvayeki samimi bir psikolojinin İzmir'e alakadar bun. O veji gerek tesir mi kır?
2: İzmir'i de seviyorlar gerçekten.
3: Jidil, ji İzmir'e hazdıkım. Dıkvazım ji bu İzmir'e hizmet bekirin. Naha mehez akwa kır yek ve ez vusa bağvar dıkım ku eme hizmetin gerek mezim bikin. Eme gerek psikolojinin İzmir'e safi bikin.
2: Sorunu çözebileceğiz.
0: Cemil Tugay Gut, embe vezaretin tekilde aradı xebetin. Megirin ki akhoye dayesel ve göherine bajari, o çunu hatine. Cemil Tugay bu İzmir'i kala projeye megajikir. Tugay Gut, emid navbera karşıyaka o konak ede, jibin ave derbazoka rehesin çeken. O ibsaya ve hizmeti çunu hatin gelek rahat bebe.

0: Serokê me jê Senûman kurtulmuş Diyarkir ku di hedefa Tirkiya bê terörda pêvajoya çekbardanê devam dike kurtulmuş got. Di rojên peşme da em ê bi beşdariya hemû partiyên ku koma wan di meclîsê de hene komisyoneke şopandine vavikin. Kurtulmuş ji bo hin têkiliyên fermî çû Romaya paytextê Îtalyayê û bi welatiyên Tirkiye re civiya.
1: Mağaraların boşaltılması.
2: Pevajoya çekbardanı o çekdanını pevajoya terikandına şikayetten devam dike.
1: Yolunda devam ediyor.
3: Diğer grubu pevajoya çekbardan arayısına terörü ligori planı devam dike. Kod çahvesi emin a hedefa Türkiye bir terör millet bu koye. Besa komisyona şopandını ekir. Kuvvet meclisi veri avakirin.
1: Önümüzdeki günlerde Türkiye.
2: Emê rojên pêş me de dibin banê meclîsê de bi beşdariya hemû partiyan ku koma wan hene li jineyeke şopandinê ava bikin.
3: Serokê meclisê Numan Kurtulmuş, ji bo hin têkiliyên fermî çû Romaya paytextê Îtalyayê. Olvederê bûnerên civaka Tirkiyeyê re civiya. Kurtulmuş behsa meseleyên kurevî kir o got. Hem komkujiyên li Filistînê, hem jî êrişên li Herêmê yên İsraîlê Tirkiyeyê ji nêzve eleqedar dike.

0: Özellikle 3 yılını geride bırakan İsrail...
1: 3 salin hükümeta İsrail'i tamam bun. Divan 3 salan da hem le Gazze'yi komkıcı kırın, hem de şeria Rojava mı amele der insani kırın. Ve ji nişanı hemu insana da ku pergala cihani hırabıya. Mesele Filistin'i hatiye revşaka vusa ku evlahiya Türkiye o heremi jinez ve alakadar dike.
2: Koleksiyona Aleksandr Jabar ve bir desti akademisyenin zaningi artık duyat bu amada ekirin. Vezareta Çantu Turizmi koleksiyona Jabar çapkir. Lankara Yüşü Danasina koleksiyona atkirin. Vezire Çantu Turizmi Mehmet Nuri Ersoy akademisyenin zaningi o gelek kondekar beştari danasini.
3: Li Pırtukhaneya Milli ya Ankara'yı bir bernameke taybet danasina koleksiyona Aleksandr Jabar atkirin. Veziri Çant o turizmi Mehmet Nuri Ersoycu beştari bernameyi bu. O behsa gilingiya ve berhemekir.
4: Aleksandr Jabar koleksiyonu üzerinden.
1: Orijinal koleksiyona Aleksandr Jabar sezde bergin. Lemede çarçıveye formatu xebatin xoyin ve şan ede be pazda bergan çapkir. De koleksiyonu ede şesu neh berhemin kurdi hene ve evligori asli kwa hatine çapkirin.
5: Sayın Bakanım.
3: Serşevrimenda Serokomar Gülşen Orhaneci Mizginida, o diyar kırkı düdemek enezde ve hem Pırtukiyen'den en Kürdici verin çapkırın.
5: Vezaret az çandı evkarı hani ki helan diye dünya kwa yani evkarı ki asli ediş vezaret az çandı ra. Ev hevde eseri me pek yani ye klasiken Kürdi heci devam tıken. Tahminim nav dese mehanda se Portugal meye ditir, klasik meye ditir ji de gehne dümahi ke bena çap girin.
3: Koleksiyona Aleksandr Jabar, bir deste akademisyenin enstitü yazmanı ezindi, yazan ingeha artıklıyı hem bükürdü hem jip Türkiye'de amade girin. Du koleksiyonu da Belhemenku, Aleksandr Jabar, Omele Mahmuri Bazdi, de salin 1605 ve 1606 de komkirne cihdi girin.
6: Koleksiyonu da derbare zaman zamanlası, derbare çandu kelepora kurdi, derbare civaka kurdi de gelek berhemin resen berhemin ku baş hene. O veki lijneye ki, veki lijneye ki akademik gor serdama khu, o gelek ki serdama gebe lijneye ki peşketi, de qada kurdi da çehe buya hemu berhev kirine, o bedest Jaba şandına Petersburg.
3: Evvelhemj Arşiva Akademiya Zanistan Asen Petersburg'e hatın peyda kiren.
7: Tişta heri giring eve jümere em divinin ku hinek berhemin kurdi deskhetin vani heri kebin. Yani deskhetin müellifin me mıkhabin li berdesime tünene. Mesela deskhet Ahmedi Khani bukha tüneye. Deskhetin Fakir Teyran bukha li berdesime tünene. Le deskhetin neziki vefata şaaran ye ku hatin nevisandın cara avul em devi koleksiyonu da dibinin evci bu mek gele gele ki girinke mesela memuzin büyü rengiye.
3: Koleksiyon şpaz de Pürtukan pekte. De Pürtukan de şestu neh berhemin kürdi hene.
8: Şestu neh berhemin ko veku deskhet hatbune amada girin. Hamu veku kwa hatne çap girin. O hamu deskhet ji aliye akademisyenin beşe kurdiya zanigam mirdin Artukliyeva hatın danasandın.
3: Bernameye de Danasina Pırtuka, Pırtukhaneye Ramiyeci hebu.
2: Lidyar Bekir'e Mihrican araya çandı bir çalakin rengin devam dike. Dışarcı veya Mihrican'ı da derbari edebiyata klasika kurdi da panele katlı der kıstın. De panele da berhemin edebiyata klasika kurdi hatın danasin.
1: Mihrican araya çandı ya Diyar Bekir'e devam dike. Mihrican'ı da gelek bername telini darkıstın. Şubu danasine edebiyata kurdiya klasikci bernameke heyjahat organize kirin. Bername bi moderatoriya Profesör Doktor Osman Aslanoğlu bi sernavi de edebiyata kurdiya klasik de mesnevi despekir.
9: Armanca ve paneli tabi bernameke çandiye ka çanda edebiyata kurdiya klasik da çeye çütüneye mekhas ku emji ve bernameye çandi festivala çandi da رنگی که کردی بدن نشاندان و دوی واری دا چهاتیه کرن سروی هم بیجن هم سه ماموسته لسر ادبیات کلاسیک لسر مجار اینجودا
1: اخفتوان لسر ملای جزیری مسنوی و مولودا کردی پیوین
10: همیزی مولود بو مولود خو مال بوی مال دینا و ادبیات کردی دا هری پر دن زمیلتی را بوی مال چونکه وای بیست سالانه milletê me mevlûdê dixwînin çi dikin zarokê xwînin du Qur'anê mevlûd rêwan didin û di şayiyê xuda di keyfê xuda di taziyê xuda di her tiştê xuda mevlûdê dixwînin.
11: Mijara me melayê cizirî bû, helwestek melayê cizirî me hem şerh kir hem şirove kir, xebata min ser bû, pêşkeşiya me jî li ser vê mijarê bû.
1: Bername piştî merasîma belavkirina plaketan bi dawî bû. Mihrîcana Riya Çandî ya Amedê dê bi konser û çalakiyên cuda heta hojdeyê vê mehê dewam bike.

0: Em devam bikin ve cari jeberi xo bidin. Gazze'ya virankirî İsrail'e katil çawa zilmeke dike binirin ev der Gazze'ye. Ev sahne jî ne ji filmeke ne jî ji heşe çekirî ke temaşvan neşe. İsrail'e katil litağa er rimali erişe maleke kir. Ji mali du duman agir binirin ucu dibinin. O tabi jinek mer hen kez çi birindar bun. Döhündür dahi zaruk jiyanin dikirin keçkeke bile hevali mevwe denge keçke jî binin temaşvan neşe. Çava ditirse o qeyrin dike. Vaha dikire keçika küçük havar dike tabi. Ali kariye dikhoaze. O tabi başı kesenli derdi ori. Keçik plastikin li mıhabin. Vaha dikire. O liber ka'be dinyayı. Zilma İsrail'i. İsrail'e katil eyci devam ki karşıya girmezse tabu li İsrail güh nade tüttüşteki u katliamin gazze vuha de domine. Peki je İsrail'e mi bere hobidin velat ekedin tabi beguman şer u kuştun u pevçun li gerekçü aneyke Amerika, İran, laliye ki tabi rageşi zede de be laliye dinji xebatin diplomasiye be guman de domin li tehdit ji embejin devam dikin, her du ali cevdu tehdit dikin. Gel o Ravşa Davutçi emi beri xobidin Tehrani, nüneri TRT Harun Aykaç bila jimara beşi.
1: Aloziya nav Amerika u İran'e berdevam dike. Serroki Amerika'yı Trump, di propagandaya hilbijartinî a Alaska'yı da go, helal bende me bibin, bibinin ku em çi tiştan dinin seri İran'ı büyü ari büyü avayı disa gev xwar veki dinji di derbareyi vekirna u desilatdariya dengaba hürmüzeye da go, desilatdariya dengaba hürmüze de desti me u mütefikin medaye li İran jidi beje na tişteki ver rastnine desilatdariya dengaba hürmüze de desti medaye. Veki din saziya bahri ya İngilistan'ı ji dahuyani da ko çendin keşti vek hücumevi kirine wan embejin noke bini ave bun veki din ji mühimmati ku dünna vuyda gelek zarar ditin keşti şevutin İran ji go na me luan keştiya nexistiye ev keştiyan ciye ku me rotaya ki diyar kiriye riayet u vinakın ciye din diçin duan dera de ji go mayin heye vaxta li ser ave diçin mayin li raste wante de teqe ji bo wi ev hasar hatiye hole pewiste ku ev keştiyin ku ticari rotayin ki me diyar kiriye riayet u bikin pratişteki ne seri wan duvar edinda disa Alikari Vezaretin Karin Derve Kazım Garip Abadi Gomer Rekeftin eki bu ümmani ra çekiriye Ara Sürgülyevi Naat Gotin ki emci dizanın Armanca İran'ı desilatdariye dengava hürmüzeye ve ki dinji keştiyen ticari vaxta dıçıntin juan embejin bedelin hizmeti ve peregirtine evci gelo ju aliye Amerika u ju Velat din te kabul kirin, yan nay kabul kirin, evji tişteki dine. Duvar edin da ji Muhsin Rızai, sekreteri komisyon evlehi ya Neteve ya İran'ı go Amerika haft şart mecuan raşandı bu. Juan haft şarttan hınık tişta kabul kiriye, hınık tişta kabul ne kiriye. Berdev ki vezaretin karin derve İsmail Bekai gotubu ku gotubu ev şertu mercimen

0: Maha İlone, ku 35 behnok neh pile bu li paşma. Di İlone de li navçeya kaşeyi Antalya'yı ji germahî gaşt, 39 behnok çar pileyan. Heya naha her izede bu 38 pile. Seran serê mehê germah her izede jî li cizîra Şirnexê hat qeyd kirin. Germahî bu 42 behnok çar pile. Li gorî danê meteorolojiyê di Maha İlone de li heft herêmên Tirkiyeyê germahî salên din bilindtir bu. Di Maha İlone de her izede li herêma Rojhilata Anadolê germahî zêde bu. Li herêmê hewa di Maha îlonê de li gorî demsalê derece kemtir bû. O bû 19 behnok 5 pile. Li herêma başûrê Rojhilatê Anadolê jî germahî gaşt 26 behnok 7 pileyan. Hewa di Maha îlonê de dibin sifrê de 1 behnok 6 pileyan herî zêde li Erdexanê sar bû.
1: Payîza dünya sar bu her sal van çaxan nexweşî jî zêde dibin. Gelek kes ji bo xwe ji nexweşiyan biparêzin li gorî serê xwe vitamînan digirin. Lê li gorî pisporan dixturan divê em bê xebera wan vitamînan nexwin. Lewra dibe ku ev vitamîn zirarê bidin sistema parastina laşê meriv.
2: Vitamîn û mineral ji bo tendurustiya mirovan gelekî giringin. Di kêmasiya vitamîn û mineralan de pergala parastina laşê mirovan xels dibe. Gelo ji bo mirov nexweş nekeve hewceyê ku vitamînan bikar bîne. Carna welatî bi serê xwe hereke dikin û li ser înternetê vîtamînan distînin. Lê ev tevgereke şaş û xelet e. Lewra dibe ku ji ber vê yekê hin pirsgirêk û nexweşiyên din çê bibin.
3: Tavsiye nakın yani doktor hayak ne be ki vitamin takviye bigrin en peşniyar nakın. Zarara vichiye insan ek ser xwe bu her ezane xwe da vitamin xwe bigre en be çizil biz wana da. Laşa wana da be gezebe wana da cigere wana da wa ilaca kom dibe. En be sosyal medyada televizyonadan pir peşniyar dikin yani demin bu konuşta ama zarara vizi heye. Her çeşit bir etki vi yani etki henek insanlardan bir kabızı çeydikin bu vitamina, henek insana meji vi derri, ishal çeydi bi, xoğuna olan grandı bi, henek hebi vana bir metabolizma edildi ki dura kilo da giren.
4: Yani interneti ürün avan gış hemen hemen nivi vi ev gış nabeyecim. Nivi vi sehteyi. Nivi vi ji mesela duhun zararı vi fayda per zararı vi dibinin.
2: Devê demsalê de meriv dikare li gorî pêşniyazên pisporan vîtamînan bikar bîne. Lê di piyaseyê de gelek vîtamînên sexte jî hene. Ji bo vê jî divê meriv baldar be.
3: Hava daha cemî dedi be. C vitamini mi en peşniyat edin. C vitamini çay yem be. Portakalı, mandalina, limonu, dereotu, roka, marul, maydan, magdanozu, çeşitli feykü, sebze.
4: Özellikle C vitamini perduhazın. C vitamini mesela bağışıklık, imun, zayıflığı, boy veya virüs, boy veya ilaç pır duhazın. Bu veya fayda ve zarar ciddi. Çünkü inki ilacı mesela inki maddeyi zike birçi duhun, inki ayı mesela evarı duhun, inki ayı mesela serisi bir piştenan duhun, inki ayı şiirle tam gerekli ne kuru.
2: Jibo tendürüstiye devi meriv lugori şiiret u peşniyazin doktoran tevbigere.
1: Sezona masiyan bi bereketa xwe devam dike bi saya vê esnaf jî kevxweşin welatî jî. Gelo herî zêde kîjan masî dikevin tora masîgiran, gelo bereketa palamudan devam dike anna hemû bersiv di nûçeya medane.
0: Sezona Marsiyan ve bu Marsi Grangot bisimla otorin xavetin behraraş. Bu kase entice ve garyan benderan. Behran de herizede Marsiyan palamutene. Evyek hem kefan Marsi Grantine hem jiya velatiyan.
5: Yani isa sala palamut de sala bereket de. Sala palamut tebe mcerde sala bereket de. Zavcı erzane. Hava çıkay sardı bakay yağlamıştı. Beşili çıkaydı barakay koştu gire.
0: Nahal gori hefteyin bori palamut zedetirin. Heba palamudan nif kilo o kilo eke.
5: Balık ucuz.
6: Masi erzanu tezene her roj zedetir bin. Tehama vanci çıkardı çe hoştirdi be. Hinkes her roj hinkeci drojan careke masiyan da xun. Dezgeh dije masi o müşterine. Bisarbuna hevayre doni masiyan zedetir bu. İnşallah ve vusa devam bike.
0: Hün velati mehsiyan sordukin, o usadukun. Hün juancı lisel agır çetkin.
7: İstar paramı zafın. Paramı zafın. Şahı babayız.

0: Peşaroşe da kazanç kirin diyar bun. Je Türkiye o je çar alikin dünyaya raginer halatin kwestendin. De finale le Ankara'da halatin kesin serkeftatın dayin. Je sedu çilu yek zaningihan 2008 yek kes beşleri peşbazı yapın.
1: Doğal demin peşbazıya ragi henerin peşaroji ya tereti bir merasime halat dayin ebdavi bu. İsa Cisel Uçulu Yek Zaningehan, 2008 kesi ve 2005 projeye seril peşbaziye da pişti perverde hef beyvin o xebatin atölyeyi en hefteyeki ve kelecan ekemizin gahaştın finali. Cisel Uçulu Yek Zaningehan, 2005 berhem beşdar bubun, Juan Sedusi Yusye berhem man finali. Juan'in ku salon tijekirin, bi kelecan ekemizin libenda diyarkirna xalat amman. Malbatin Juan'an di merasime xalat ede libal zaruki xebun.
2: Emçümüz et TRT Mevlüt Rahmet işte kendi profesh bu. Yani rock beş roşe ve profesh derbas bu. Bir roşe yarışma meheye inşallah kazanç kim. Kazanç da kimci ban roşe faş çey bu.
1: Demel Asma finali de kategoriya ve şengeriya radyo, nüçe, ditbari, o dijitalde, cibonaku, isal, dehe emin sal ve gara de sana bazı etirmeye, bir tevahid bazı kategoriyanda halat hatındayın. Yekeminin kategoriyan sahneye Hestu Ramane Kwa anin zaman. Cibo Beştal'in peşbaziye şeveke gele kweş bu. Finalistan spasi TRT'cik er.
3: Geçen sene de finalistan.
4: De atölye anda agahiyen gele girin kini mekirin. Cibo ve elci ekiba TRT o cibiriz müdüre girtire gele spas dikim.
1: De merasim eden üçegane TRT Recep Levent Öztürk'e ku Ciber Krizadil Jiyana Kweş Destajı nahaj bir kirin. Cibo bir biranina Öztürk video klibe kat nişandın.
0: Vakfa Diyanet Eka Türkiye Kur'an'a ku be Elifbaya Braille hati amade kirin, lihwendekarin astengtar belaf kirin, de Lise Anadolu Eka astengtaran Kani Karaca'yı da Kur'an li zaruk anjiyatın belaf kirin, zaruk bisaya van merham andikarin, bitten aseri kwe Kur'an'ı bukhuyla.
1: Vakfa Diyanet Eka Türkiye'yi, cibu khwendekarin ku Cavivan Nabi'nin ve Elifbaya Braille'ye Kur'an'a biroz veşandı bu. Liseye Anadolu'yu Asnegdaran, Akani Karaca'yı Kur'an Lizarokan hatın belaf kirin. Kesin ku beşçari bernameyi bun, jibo hevla Zarokan, ajbo kandina Kur'an'ı gelek hestiyar bun.
5: Şimdi burada...
4: Birayı me Bilal Kur'an'a piroz kwend, me ji gudar kir, birayı me nehabuya hafız, ev be eşku khasteke ke zede u ifade ke raz Kur'an'ı dekhuyne, disteri de be avayi ki akılane dekhuyne. Merv ancak da kara bir dağına kodi tıştaki usabike.
1: Vakfı bir projeye bila diyariyemin Kur'an be, hatta naha Kur'an'a piroz li milyonan kesan belaf kirin.
5: Vakfı Diyaneta Türkiye'ye projeye kevi heye, bere hediyemin Kur'an be, dina ve projeye de heye vega li dünyaya da mesle milyon mushaf hediyeden. Ancak cara peşi evcar jboy insane go

0: kir, amade kir û îro em li kanî qaraca liseya gorana melver ev amade kir Qur'an ev Qur'ana go me amade kiriye mejware hediye kir talebe me zehf memnun man
1: bi ayatina
2: Mamosteyan Balkışan'ın sergilin ya projeyi Yaşbo Zarokan.
3: Meslekte 16. yılım, 5 yıldır da.
4: Az şazı salın dıkabıtım. Ben salıncı diliseye Anadolu'ya ya Aztek Daran Akani Karaca'ya da Mamosteme. E projeye ke gelek başı. Az bebe projeye gelek hestiyar bum. Hunci başlı zanın. Dediğine de cüdahiya insanen normal u Aztek Daran tüneye. Ya gring takvaye. Az duhazım roniya Kur'an'e riya ve hemu yan roni bike. Xodej ve hemu yan razi be.
2: Zavro Gusaya Kur'an'a bir elif baya bıra ileyi. Biten aseli koya dikarın Kur'an'ı bükünen.
5: Yani bu Kur'an-ı Kerim.
6: Ev Kur'an'a piroz hoşike. Jibu himmuni hesane. Ez dikarın bir hati ve Kur'an'ı bükünen.
2: Zavro ken astengdar bir saya Kur'an'a bir alfabeya bıra ileyi. Diperverdi edip serdikevin. O Kur'an'ı hezdikin.
7: Li başarı nere mi berhevkinle Guzan devam dike le cevaza bili seji Jotkar Guzen Xeyin Navdar berhevkin Guzen Navçe etin frotin gelek başaran Jotkarin Muşiji Guzen Xe kom dikin derkevin seri daran u Guzen Xe doşinin.
2: Jotkar ketin Navbakçeyin Xe Guzen Xe berhevdikin. Le el cevaza bili seji vakti berhevkinle Guzan'e.
8: Le bilise her sal nezi 7900 ton güz çeydi bin. Dehil berina güzan de bilisa me le tirke nehemine. Le rohlat u başere rohlat Anadolu em yekeminin. Le el cevaze ji da azaru 809 ton güz dene berhevkirin. Nafçe ameji le bilise yekemine.
2: Kalken güzen el cevaze il gori yendin deneken orunivan güzancı jiyendin zedetire.
9: Davaşandına güzey elcevazı hatına em top dikin güzey elcevazı zep kaşın ya oran ya ona yüksek ince kabukluya em dıkazın herkes tamam güzey elcevazı ben yere.
2: Güzey navdar o tescilkili tenfrotin gelek bacara. Gümüşeci vakti ben hefkına güzane. Jotkar dert Kevin Serdaran o güzeyin kua düveşinin.
10: Par ediz edetirme verimistan. Güzeme organik, doğal organik. Güzeme teze hatını ders alı. Teze verim dedi. Allah'a şükür İsa'l başı.
2: Pişti ve şandını hep kofi otel isan güzeyin erdi berhevdikin. O dibin malakve.
7: Lagriye vakti berhevkinna kelemane, lehremi bir keleman, ağlabi tırşi çöydikin, gele hremi dibeşe, tırşi zivistani hem gelek hoşe, hemci jibu gelek nekoşiyan şifaya.
2: Daha giriye gelek zeviyen keleman hene. Li navçeya hamuleji gelek cotkar çandına keleman dikin. Li herimi ve ki her sal isacı vakti berhefkirna kelemane. Cotkar li zeviyen beyin haber dikhebitin. O kelemeyin kwe berhev dikin. Li herimi ve keleman eğlebe tırşıya çeydikin. Li hamuleji de kooperatif ajinan deji tırşıya çeydikin o defroşin.
11: Kış hazırlık sezonuna başladık kooperatifimizde.
8: Em keleman bi tove bavu kalan diçinin. Kelemen me xwezayine. Em tırşiye xwe bi tiştên ku li zeviyên me tene çandin çêdikin. Ji bo vê jî gelek kes dixwazin tirşiyê me bikirin. Em nagihêjin siparişan.
2: Gelê herêmê dibêje tirşî zivistanê him gelek xweş e, him jî ji bo gelek nexweşiyan şîfa ye.
12: Emran ha kelemê tirşînê çêdike. Kerem eme ye zevi vrane. Kerem eme hatta mi cidden mi işirine, haşın. Kerem eme kerem batı ne yeken. Evan ava aşora ve da sal ekiş bimine tişte peynoy.
13: Kerem zıstani tırşin olarak zev haşe. Ber her nunu ya tekharini. Be savar da tekharini, ber kartola da tekharini. Özellikle be savar zev haşe.
2: Leheri meyip salane cibu zıvistani tırşiye çetken.
7: Çeli şikeft çeye kedi rokiye, oli bazarcı kamera şeye, li vederi şikeft goru cihendin yen beri hene. Ligori lekolini ev, der çeye ke hazaru haysit saliye, ji bo dîroka herêmê der.

0: Kevoholê xebatên lêkolîn û lêgerînê jî hatin destpêkirin. Bi destpêkirina kolîn û lêkolînên arkeolojîk ve zêdetir turîst biçin herêmê.
1: Ev der li Bazarcika Maraşê û di nav gel de jêre çil şikef tê gotin. Li gorî agahiyan ev der 1800 salî ye. Herema dîrokî nêzî 240 dönüme û li virê gelek şikeft, gor û avahiyên berê hene. Li gorî agahiyan ev der di serdana Roma û Bîzansê de hatiye ava kirin. Her sal gelek turist tene serdana çil şikefti. Avahî û ciyên dîrokî yên heremê bala mirovan dikşîne.
2: Oraya koy ben alacağım şimdi.
3: La merkezi, hili merkezi jürü kilo, yek kilometre, du kilometre bıştır ama çal kapştık ki he, av kaçtık ne kapştık ne, zamane Rome, zamane Bizans he, elavir daminin, avdara merkezi jürü la dar isonite turisteten, etten bidere ziyaret teken.
4: Milleti dervaten, meyvanten, turisteten, e xerivten, bidarna çaktun, emlu bidare her kim ez dikini ta zamane Bizans'e, zamane Roma, tarihe berete birame, emlu bidare pir derse, pir ibrete heldigrini.
1: Lehremê xebat û lêkolînên arkeolojîk tene kirin. Heyana gelek şikeft û gorên dîrokî derketine holê. Her wa hestiyên insanan û amûrên zamanê berê jî derketine holê. Çav li rêne ku piştî van xebatan zêdetir turîst werne herêmê.
0: Li Bayburtê xebatkareke inşaatê ji bo nava marketê Qirêjne be botên xwe li derve derxistin û pêxas kete nava marketê. Welatiyekî bi telefona xwe dîmenên wê demê qeyd kirin. Dîmenên karkerê inşaatê pir hatin aciband.
5: Engin kardeşim. Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
6: Abi çamur oluyor o yüzden.
7: Demadket marketi botin xoy yen qirej dırxıstın. Velati ekip telefonu dimene ve deme kayıt kirin. Bir bay burdi xebatkareki inşaatı, cibodan üstendine hat marketi. Bir botin vi tebubu heri, nefes nava marketi qirej bke. Botin xoy derve dırxıstın. Ob gore akhve ketündür. Bir vi avayı dan üstendine akhve kir.
5: Sevgili kardeşim. Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
6: Abi çamur oluyor o yüzden.
5: Ne iş yapıyorsun sen?
6: Biz inşaatta çalışıyoruz abi.
7: Nadia Hıskalı'ya kuvve demel veri bu. Bir telefon akva dimene ve deme girtin. Kesin ku dimen dedim prestiyar bun.
5: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana. Hayırlı günler.
7: Helvesta Khabatkari İnşaatı, o reis o Hürmet Davi Pırhat Acbandın.
0: Beriya 10 salan ji bo gereçû Meraşê li wir cara ewil îsota tûj tam kir ji wê rojê û pêve îsota tûj dike hemû nav xwarin û vexwarinên xwe êdî çaya xwe şîraniyên xwe jî bê îsota tûj naxwe. Emîna çîroka balkêşa Caner Özsercanî Samsûnî bînin ser ekranê.
8: Her şeyin içine pul biber katıyorum. Her şey aklınıza ne geliyorsa acı benim hayatım.
7: Beriya deh salan cara evin isoda tuj temkir o edi devcebarne da. Naha her tişte xoyb tuj duxoye ovet xoye. Caner Özsercan li Samsun edici. Beriya deh salan jbo gare çumarışı. Nüver isoda tuj temkir o proje hiskir.
8: Gezit esnasında bir acı.
9: Dema ki ez çum gare min cara evin isoda tuj temkir. Jüve roj gu peyve tujiye dixim her xoarını.
7: Özsercan ev kaj isoda tuj hezkir, idi çaya xoye, şorbaya xoye, mastaya xoye, şiraniya xoye, be isoda tuj na xoye.
8: Gören de ilk baştan şaşırıyor.
9: Kesin kod dibinin avuli pır şaş dibinin, yen kod dibinin o dicerbinin cihene, jiber kod tahma ve pır jimin rakhwaşa, idi ez de xumkhuarnu ve xuarnu ve xuarnu ve xuarnu ve xuarnu ve xuarnu
7: ve xuarnu ve xuarnu ve xuarnu ve xuarnu
8: ve xuarnu ve
9: Xanım amın cana bimin re isota tuj duxe. Evli cana duxaze bi cerbine. Cana duxaze bi xue, cana jina xue. U devje berdi de.
7: Hüsercan dibece isota tuş her izeden şiraniyeti.
8: Yani en çok
9: ez dikarım becim her izede isota tuş di şiraniye de hoşe. Di çay o şiraniye de hoşe o tavsiye cidikim.
0: Emine Çiroka aşka kibinin ser ekrani li peşi bu kurtası bahsavi aşkı hembikin evine önermendi Rize Selim u Keça Diyarbekir'i Nurgul'e bir melodiyen tulume o ritmen govende despekiriye Selim na kilamen kurdi Keça Diyarbekir'i Nurgul ji stranen laski distire.
10: Uçen salle gule le le le gule ye bu medil daha.
7: Bi stranan dilewan ketev, obun evindarin hev. Selim Gülayek u besle xweş hemşina Rize'ye bi tulume mezin buye. Çiroka Evina Selim, o Nurgula Diyarbekir'i di sala da 1004'dan deli İzmir'i li ser sahneye despekiriye.

Hûn li ku bin, bila hevalê we em bin. TRT Kurdî Radyo.

حکم له و اشرم ابواب ابراهیم خدا لمی و زدت دل او که خود گرم

Avaz ya avaz evem ki çamle ve kavranya vadiye falan.

Salavi zalim dende, mücvaka dende, bize merak akot, ikani takırmakta.

شعرم.

dilimle de inanmışım da kaçak mazarım ayran gora.

0: Sa sert kiriye bi xudê.
1: Bir nav şer ver kral.
0: Kudu bela xudaydı.
2: Adio berxed le dayka terde mane agan mi rasta bi şer ye şibun lu semi xune tamam mi semerdane. Kami ve şertam el tabe xubarna da beşe mi da qubbe bi da vazi bi qavazi va zalma mi regim kefile bi da mane şuriye xuşan der bi lise gire da bi donzda kisane. Le ser şuriye idir bi se qasas sere bi se şarmere bi sermane adil o ha e Dayı Rabbini dama davazı pürmüzü kokadar ilmi kiriyo. Lemmini fili hale taca teberkhi derdadı rüviyat çağır gürçkedi leberkhi tabin gürçkik navadı lehmi katiyel la odayka deberca şengela dev geliyo. Gure pisteşine dükeriyo hesire çavi dayka da defen avi cüçke çavkaniye zerabın koferin azın marangi malkıra bu şalı şapiki aliye pürtü öldüm. Koperdim ezir marangin koşe bi koşe kuşe bi kuşe bi gerinim vesmenge malkıra bubudum semine telalu telalu başıya koperna kız kapısıya bit meydani. Biz de çan nerdivan elkişini bimser çoğu hep kazyanı dozda neftiye da ser çavuşan izbatan efendiye kubavim de sefeydi kandar idi kançıya. Azir bezim gelin mi gazetçiye mi ne bu ahuniye bu kudu ehuniye şahlu şafiki aliye. Furtu nefrucun çen sale gabi.

cara bedu seba ve kıvıyla mebuher recemi kulun gezi bişe pırslıkim heyami üzme zesere bingo resare çımal ardı yani ev ev ev da ani akıdırem yari ardıle ev ev ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ecadıle ev yari ardıle ev ev ev ev yari akıdırem yari ardıle ev ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev

Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim y

Erdile em yar erdile em yar yar. Erdile gatı mal ola ol dünya etfa ani. Xudê xirab bike her şer sal eberxê feqîr. Xudê xirab bike her şer sal

Beledine tijmiro ne dibiyos lorde ko babafne Ere tijmiro ne dibi mari kiji mario ete kaço evalelne Leledine tijmiro ne dibi kefu kaço e Abdelazize ferbetine Cisibe hayali behevare lisere yoyle uzuzalatim dukhine Behevare rakhadigine çaye kereş dağa şevirli eteka çaye va merdine Eledine tıkhabe toru da meva avcu sekmala kenakhine Erebe digere likoy

0: kir. Adrakıma adrakı zamanı girişi kata bir yani hatalar var bir şey mi gül yapma bu kızın işar hacesini de kıyma emanet bir mabiye. Le dünya bıra bıra bıra şere ve kurma hayır kurma kurşi cani bir tarım var ki gülün o hatlar bir mahalli kurşi de hatlar kıran değişici hocam bütün var. Hayvanın değil hayvesin edilir sana adli var bir adım çabaya şere hodin gülün o. Meli fazlan da basra cümle emri ahmet kapı hayır zekir. Zer o bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir olu bir Beni kalemle bekleyen adamın kurduğuna falacağına kocaya falacağına cennetinizden kocaklar bu kâh kâhı kıymara kâhı mâline bu şimdi ilana şöldü torba aşağıya acele. Hayfanın ağrı bıçağı adamın kerimde haşağı bütün vallahı reisiyle gidiyo. Şahane güle de kıymara sanmalı erfes yarın dünyaya gele kıvın bişme etmesine muhakkulu. Dişakala kudin eskilesi o hale kâhına da secinade azar-ı kelemel. Hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu, hamir olu,
1: Hun Lukubin, Bilahevali ve Embin, TRT Kurdî Radyo.

Heyla kule mal xirabe jarabe agire kudde be kul bekeve mala şeytanu fesade kudde me mana de kunda. Ana zalim dile bulu kule mederde ya. Avcı agire şava de ce de mali deri kundi cinar ale. Heyla kule marume zarabe agire kudde be kul bekeve mala şeytanu fesade kudde me mana de kunda. Na helle zu kula kwa baze ki kila kavrolin Zuhara bi kevne ki bu hana ki le hayi le hayi le hayi le hayi le hayi le hayi le hayi le

Tav gülü sözünü rihan ele

Te ez helandim yare, te ez birîndar kirim yare, te ez din kirim berda çolu çiya yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çavê te me, ez heyrana bejna te me. Xelku alem gişki, xeyba mikir, tel min nekir yare, jiboy çiye yare, seva çiye.

Kami vara rod renga rod ne masi gable bishkifti selamla bu koga kelema Leyezri ala berda mega ma kavlu kırar jibona minu tevane ma amu alem tevze uci sana paru şahit lecmura soz ekda bu eze hev ya sozu kavlu kırar u bekti etemam Sala parvişanı ezi gula divana revşa cuva tabım salayı salt ez halandın fenani kumar deve ganyanu cema fenani mumuje düşüma Ava mal hırabdı ki cia kuma hurce nema Nisonya amremi da tezgirme hesri dili edes